0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
6: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
11: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden

0: Yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
9: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
10: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilir.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Bir İlişki Rehberi programına da hoş geldiniz. Bugün yine ilişkiler hakkında konuşacağız. Her insanın ilişkilere ihtiyacı vardır. Bu ilişkiler hayatımızı güzelleştirebilir ya da zorlaştırabilir. Bugünkü konumuz geniş aile. Özellikle bizim kültürümüzde geniş ailenin önemi büyük. Ve bazen çiftler geniş aile ile sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu noktada neler yapılması gerektiğini, bu sıkıntıların nasıl çözülmesi gerektiğini kutsal kitap ışığında Tanrı'nın sözü rehberliğinde konuşuyor olacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bugün geniş aile konusunu konuşacağız. Toplumumuzda eski zamanlara göre daha az olsa da geniş ailelerin varlığını görüyoruz aslında. Aynı evin içinde ya da aile apartmanlarında bir arada yaşayan çiftler var. Geniş aile olmanın faydaları olduğu gibi doğru bir denge sağlanmazsa çiftlerin evliliklerini olumsuz da etkileyebiliyorlar. Bu konuda nasıl doğru bir yaklaşıma sahip olabiliriz? Neler yapılmalı? Sizden dinleyelim Aynur Hanım.
1: Evet, geniş aile aslında büyük bir güç ve destektir diyebiliriz genel olarak. Hepimizin geniş aileye ve desteğe ihtiyacı var. Güzel günlerde bir araya gelmek, birlikte bir şeyler yaparak eğlenmek, sohbet etmek duygusal bağlarımızı güçlendirir. Zor günlerde onların yanımızda olduğunu bilmek ve görmek de bize büyük bir destek olur. Ayrıca geniş aile olarak birbirimizden de çok şey öğreniyoruz. Geniş aileye sahip olmak çocuklar için de çok değerli.
0: Evet.
1: Yani onlarla, onların akrabalarla geçirdiği güzel zamanlarla çok anılar biriktiriyorlar. Hepimizin çocukluğundan böyle anılar vardır aslında. Akrabalarla, kuzenlerle güzel anılarımız vardır. Tabii ki kötü anılarımız da olabiliyor. Burada ebeveynlere biraz daha fazla iş düşüyor diyebiliriz. O güzel anıları biriktirmek için sınırlar ve çocuklarımızı iyi bir şekilde korumak çok önemli. Çocuklar büyüdüğünde bu anılar aslında güzel anılar. Onların geçmişinde çok büyük bir ışık tutuyor. Diğer taraftan da kutsal kitap da aslında topluluk için bazı sorumluluklar verir bize. Evet. Ailede küçük bir topluluktur diyerek yola çıkarsak bu ayetleri örnek alabiliriz. 1. Timoteus 5.1'de diyor ki yaşlı adama çıkışma, babanmış gibi yol göster. Genç erkeklere kardeşinmiş gibi, yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara tam bir yürek temizliğiyle kız kardeşin gibi yol göster. Gerçekten kimsesiz dul kadınlara saygı göster. Ama dul kadının çocukları ya da torunları varsa bunlar öncelikle ev halkına yardım ederek Tanrı yolunda yürümeyi ve büyüklerine iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler diyorum. Geniş ailenin desteği, sevgisi çok önemli ve bizim de gerçekten karşılıklı olarak bu sevgiyi beslememiz çok önemli geniş aile içerisinde. Mümkün olduğunca barış içinde yaşamaya çalışabiliriz.
0: Evet, aslında ayetlerde de okuduğunuz gibi sorumluluklarımız var bu anlamda. Kutsal kitapta örnekler de var. Belki onlardan da bahsetmek isteriz.
1: Evet, mesela Ruth ve Naomi'nin örneği var. Naomi kaynana, Ruth gelini oluyor. Bir gelin ve kaynana örneği. Zaten aslında geniş aileye bakacak olursak ya da evliliklerde gelin kaynana problemleri daha fazla, bir tık daha önde olabiliyor evet. Problemleri. Bu açıdan da güzel bir örnek veriyor bize Tevrat, Naomi ve Ruth'la güzel bir örnek sergiliyor. Naomi kocasını ve sonrasında da iki oğlunu kaybeden bir anne. Naomi bu olaydan sonra kendi çıkarını değil aslında, yani çocukları evliydi ve onların çocukları yoktu. Ama oğulları öldü, gelinleri ortada kaldı ve kendisi de aynı şekilde hem kendisi hem gelinleri dul kaldı. Evet. Ama Naomi kaynana olarak bu olaylardan sonra kendi çıkarını değil gelinlerinin iyiliğini düşünmeye devam etti. Gelinleri de onu çok seviyor ve sayıyor. Her iki gelini de baba evine dönmek, yani dul kaldıktan sonra, ya da kendi yaşamlarını kurmak yerine kaynanaları ile yaşamak, hatta onunla kendi memleketine, yani gelinlerin daha önce hiç bilmediği ve görmediği bir yerde yaşamaya bile razı oluyorlar. Bu bize şunu gösteriyor aslında. Naomi'nin daha önce, yani oğulları hayattayken de kaynana olarak gelinleriyle harika bir ilişkisi olduğunu gösteriyor.
0: Evet.
1: Yoksa yani kötü bir ilişkisi olsaydı gelinleri kesinlikle onunla gitmeyi ve hayatlarının geri kalan kısmını onunla geçirmeyi istemezlerdi diye düşünüyorum. Nitekim gelinlerden biri olan Ruth onu kesinlikle yalnız bırakmıyor ve ısrarla Naomi ile gidip Naomi'nin memleketinde kaynanasıyla yeni bir hayat kuruyor. Ve Naomi de kendi çıkarını düşünmeyip gelinin yeniden iyi biriyle evlenip iyi bir hayat kurması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Karşılıklı bir sevgi ve anlayış var. Burada onu görüyoruz ve bu en baştan beri başlamış olmalı. Sonradan bir şeyi inşa etmek çok zor.
0: Evet.
1: Yani temel olması lazım. Aynı çocuklarımızı yetiştirirken nasıl en küçük yaştan itibaren bazı alışkanlıkları ve bazı prensipleri kazandırmaya başlıyorsak, sonradan olmuyorsa aslında ilişkilerimizde biraz öyle. Uzun zaman kötü giden, sonradan temeli sağlam olan bir ilişki atmak çok zor.
0: Evet, aslında o baştan onu yapabilmek lazım. Tabii ki anlayış içinde yaşadığımız zaman geniş ailenin hayatımızda büyük bir gücü ve desteği vardır. Ancak karşılıklı anlayış ve sevgi yoksa bazen bir stres faktörü de olabiliyor. Bu sorunlar nereden çıkabilir aslında?
1: Evet, aslında birçok sebepten dolayı çıkabilir. Bazen eşlerden birinin anne ve babasına aşırı bağlılığı olabilir. Eşin ailesinin damat veya gelini benimseyememesi olabilir. Eşlerden birinin ailesiyle gereğinden fazla zaman geçirilmesi. Ya da eşlerin kendi ailelerinden yeterince bağımsızlaşamamış olması ve çekirdek ailesine sahip çıkamaması, evlilik ilişkilerinin sorumluluklarını taşıyamaması, ailelerin çiftin hayatına ve kararlarına sürekli karışması da büyük bir problem olabiliyor. Özellikle kültürümüzde gerçekten bu çok fazla var.
0: Evet.
1: Yani başlangıçta söylediğiniz, yani bu geniş aile az da olsa var. Ama geniş aile sadece aynı apartmanda ya da aynı evde kalmak değil, ama başka yerde oturuyorsak bile bazen müdahaleler çok fazla olabiliyor yine,
0: evet,
1: de.
0: Evet, maalesef.
1: Veya çiftin ebeveynlerden herhangi birisinin eve teklifsizce girip çıkması da olabilir. Davet edilmeden istediği zaman çat kapı gelmesi. Çiftin ebeveynlerinden birinin aşırı koruyucu davranması da olabilir. Oğlunu ya da kızını çok aşırı bir şekilde koruyabilir ve dolayısıyla da bu da fazla müdahale olur tekrardan. Onların hayat kararlarına karışmak gerek, yani karıştırır bu durum eğer koruyucuysa aile.
0: Evet.
1: Bunlar ve daha birçok şeyden dolayı aslında geniş aile bir stres faktörü olabilir. Eşin ailesiyle olan sorunlar konusunda her iki tarafında yapabileceği şeyler vardır tabii ki. Herkes ile olduğu gibi geniş aileyle de sınırlar çizmek çok önemlidir. Sınırlar çizmek demek sert olmak, büyük mesafeler koymak ya da onları hiç görmemek değil, ama tatlı sınırlar çizmek,
0: evet,
1: çok önemli dengede. Öyle ki çekirdek aile sağlıklı bir şekilde büyüyebilsin ve ilerleyebilsin.
0: Evet, özellikle kültürümüzde çocuklar genelde evlenene kadar ailelerinin yanında ve onların kanatları altında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu yaşam tarzı çocukların ayakları üzerinde durmalarını, tam olarak hayatlarının sorumluluğunu almalarını ve evliliğe geçiş sürecini zorlaştırıyor olabilir sanırım.
1: Evet, bu da olabilir. Tabii ki böyle bir istatistik yok ama bu da büyük bir etki olabilir diye düşünüyorum. Bu kadar müdahalenin fazla olması yeni evli çifte bundan da kaynaklanabilir. Çünkü belli bir yaşa kadar sürekli anne babayla yetişkinken de yaşayınca, o zaman evlendiğinde birden ayrılıyor, evet, ve hala aynı şeyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü yetişkinlikte nasıl hala onun işte çamaşır yıkanıyorsa, yemeği hazırlanıyorsa, her şeyi, her kararında müdahale edebiliyorsak, evlendiğinde de o zaman hala bunu devam ettirebilir bazı aileler. Daha kolaylaştırır aslında bu durumu. En büyük sorunlardan bir tanesi zaten yeni evli çiftler üzerinde bu fazla müdahaleler sanırım. Ve çocukların hayatlarına, kararlarına öğüt ve tavsiye vermenin ötesinde. Tabii ki tecrübelerden faydalanmak çok güzeldir. Yetişkinlerin tecrübelerinden, anne babaların tecrübelerinden. Çünkü bizden daha fazla tecrübeleri vardır, bir gerçek. Ama biz sadece bazı öğütler ve tavsiyeler verebiliriz. Çünkü artık onlar da yetişkin. Bazı şeyleri yanlış, nasıl biz yanlış yaparak öğrendiysek, onlar da bazı şeyleri yanlış yaparak öğrenebilirler. Tavsiye verebiliriz ama bunu yapıp yapmamak onların bileceği karar bir iş. Olmalı, yani evet. O kadar ileriye gitmememiz lazım. Bu müdahaleler maddi durumlardan, çalışma hayatlarına, tatillerden, ne zaman çocuk yapacaklarına, yedikleri, içtikleri, gitmeleri, gelmelerine kadar aslında hayatlarının her alanında olabiliyor. Kayınpeder ve kayınvalide ile birlikte oturmak tabii ki, ya da aile apartmanı olarak aynı binada oturmak bu müdahaleleri daha da kolaylaştırıyor. Ayrı bir yerde oturmaktansa. O zaman bazen anneler de çalıştığı için, ileride çocuk olduğunda, yeni evli çiftin çocuğu olduğunda anne çalışıyorsa, o zaman eşlerinden birinin annesi çocuklarına bakmak zorunda kalırsa, bakım veren anneanneye de babaanne torununa baktığı için de rahatlıkla çekirdek aileye müdahale edebiliyorum. Onların neyi nasıl ve ne zaman yapabileceklerine karışabiliyorlar.
0: Ya da orayı kendi evi gibi görüp hiç haber vermeden, davet edilmeden istediği zaman gelebiliyor. Kendi düzenini çocukların evinde sürdürebiliyorlar.
1: Evet, kesinlikle. Ailelerin çocuklarının kurduğu hayata müdahale edip karışmaları ya da çok yorucu olmaları, başlangıçta iyi niyetli ve işleri kolaylaştırıyor gibi görünse de çoğu zaman sonrasında işin içinden çıkılmaz hale getiriyor aslında. Ve bu çekirdek aile arasında, çiftler arasında sorunlar yaşanabiliyor. Geniş aile ile çekirdek aile arasındaki anlaşmazlıkları sebep olan bir diğer şey de evlilik öncesinde kız ve erkek tarafın ailelerinin çocuklarına verdiği nasihatler olabilir. Bunlar eşler arasında ön yargılar oluşturur ve yarardan çok zarar verir aslında. Kıza "Aman kızım, o erkektir, sen alttan al, idare et" telkinleri kızın evlilikte ezilmesine neden olurken, "Aman kızım, kayınvalideni uzak tut, her şeye karıştırma" gibi telkinler de olumsuz ön yargılara neden olabilir. Erkek tarafının da eşinin "İpini sıkı tut, şımartma, yoksa sözünü dinletemezsin, seni parmağında oynatır" gibi nasihatler evlilikte yanlış düşünce ve davranışların kapısını açar. O zaman yani evlenmeden önce de geniş ailenin ya da büyüklerin verdiği öğütler de gerçekten sağlıklı olması çok önemlidir çekirdek ailenin iyiliği açısından.
0: Evet, bu noktada biz imanlar olarak nasihat verirken birine veya birinden nasihat aldığımızda bunu mutlaka kutsal kitabın süzgecinden geçirmeliyiz. Tanrı'nın isteğine uygun olmayan veya Tanrı'yı hoşnut etmeyecek her türlü düşünceyi, fikri kabul etmemeliyiz. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Keyifli bir sohbet oluyor gerçekten. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizde kalın lütfen.

0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın birinci bölümünde geniş aile büyük bir destek de olabilir, stres faktörü de olabilir dedik. Aslında buradan devam edelim kaldığımız yerden Aynur Hanım.
1: Evet, bu tür durumlarda yani stres faktörü olabilir ya da destek olabilir. Bu tür durumlarda hem ailelerin hem de evli çiftlerin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Öncelikle aileler çocuklarının büyüdüğünü, yetişkin çocuklarının, evlenen çocuklarının büyüdüğünü, kendi başlarına karar verebileceklerini, evli olduğunu ve aileden ayrı bir evde yaşamlarının ortak mirasçısı olan eşleriyle birlikte yaşadığını kabul etmeliler. Başta dediğimiz gibi biz onların sahibi değiliz. Biz evet. Kahyalarıyız. Onları yetiştirmek üzere, yetişkinliğe getirmek üzere ve sonra da destekçileri olarak ancak yanlarında olabiliriz. Onun için bunu aklımızda her zaman sıcak, taze tutarak, yani biz onların sahibi değiliz. O zaman bu bizim aile olarak yetişkin çocuklarımıza müdahalelerimizi daha da azaltacaktır diye düşünüyorum. Onların kararlarına saygı göstermeliler ve tabii ki bu yani evli olarak birlikte yaşadıklarını kabul ederek aynı zamanda onların kararlarına saygı göstererek bu müdahaleleri azaltabilirler. Ve bazı yapıcı öğütleri varsa onu iletmek tabii ki çok güzel ve faydalıdır. Ancak bu öğüt gelin ya da damadı kötüleyerek değil, onların ortak iyiliğini düşünerek verilmelidir. Titus'ta ikinci bölümde şöyle söylüyor. Yaşlı erkeklere ölçülü, ağırbaşlı, sağduyulu olmalarını buyur. İmanda, sevgide ve sabırda sağlam olsunlar. Aynı şekilde yaşlı kadınlar saygın bir yaşam sürmeli. İftiracı, şaraba tutsak olmamalı, iyi olanı öğretmeli. Burada herhangi bir başka bir şeyin tutsağı olmadı diyebiliriz. Yani dedikodu, kin, öfke, kıskançlık, gurur gibi. Eğer bunlar varsa o zaman geline ya da damada iyi davranmamız da mümkün olmayacaktır.
0: Evet. Diğer taraftan anne babaların evli çocuklarının evine davetsizce ve sıkça gelmesi, evli çocukların özel zamanını, aile olarak düzenlerini sekteye uğratıyor bu noktada. Ve dolayısıyla da uzun vadede ilişkilerini olumsuz etkiliyor aslında.
1: Evet, evet. Ve burada o zaman evli çiftin de sorumluluğu var. Ondan bahsedebiliriz. Evli çiftin sorumluluğu da sınırları korumaktır aslında geniş aileyle. Evli çifte müdahaleler karşısında eğer geniş aileden ya da büyüklerden müdahaleler varsa bu şekilde ya da davetsizce gelmek ve sınırlar aşılıyorsa o zaman onlar bu sınırları koymakla yükümlüler. Burada her birey kendi ailesine sınır koymaktan sorumludur diyebiliriz. Yani erkek kendi ailesiyle karısı arasında ya da çekirdek ailesiyle geniş ailesi arasında sınırları koruyan olmalıdır. Kadın da kendi geniş ailesiyle çekirdek ailesi arasında sınırları koyan kişi olmalıdır. Karşı taraftaki yani eşimizi kendi ailemizle sınır koymaya maruz bırakıyorsak o zaman biraz daha çatışma olması daha yüksek bir ihtimaldir. Evet. O yüzden herkes kendi ailesiyle bu sınırları koyarsa birlikte çift olarak konuşarak o çok daha sağlıklı olacaktır. Bunu yaparken de tabii ki aileyle saygı ilişkisini bozmadan gerekirse konuşarak ya da uyararak yapılabilir. Mutlu ve sağlıklı bir evlilik için ailelerin müdahalesine izin verilmemelidir. Evli çiftler aileleriyle ilgili birbirlerine emrivaki de yapmamalılar. Kararları ortak vermelidirler. Evet. Örneğin canım yarın akşam annemlere yemeğe gidelim mi ne dersin gibi. Yani sanki bir kuralmış gibi biz her haftada iki gün oraya gideceğiz, orada yemek yiyeceğiz ya da onlar bize gelecek. Bunu biz tek taraflı olarak belirleyemeyiz ama çift olarak buna birlikte karar vermeliyiz.
0: Evet. Çoğu zaman eşlerden biri kendisini eşiyle ailesi arasında çözümsüz kalmış gibi hissediyor. Bunun nedeni nedir?
1: Aslında bu sorunun büyük bir kısmı iletişim hatalarından kaynaklanır diye düşünüyorum. Çoğu zaman bu konuda bir problem yaşayan eşin istediği şey kendisini rahatça eleştirilmeden ifade edebileceği bir eş desteğidir. Eşinin kendisini anlayabildiğini hissetmektir. Ama bazen eşi probleme ve çözüme odaklanmaktansa savunmaya geçer. Onun ailesindeki sorunları ortaya dökmeye çalışır, eskiden olan şeyleri de karıştırarak konuşur ya da beni karıştırma şeklinde yaklaşarak vurdum duymaz davranır. O zaman da konu eşiyle aile arasında kalmaktan çıkar ve evlilik ilişkisine zarar verir. Eşimizin ailemizle yaşadığı sorunları görmezden gelme ya da olaya karışmama yolunu seçmemeliyiz. Unutmayalım, biz bir beden olmak üzere evlendik. Kutsal Kitap'ta dediği gibi tek bir beden oluyoruz. Eğer eşimizi rahatsız eden bir durum varsa ortak bir noktada buluşmaya çalışmalıyız. Eğer bir çözüm yok gibiyse, ki bazen yok gerçekten, her şeye hemen bir çözüm olamayabiliyor. O zaman en önemli şey eşimizi etkin bir şekilde dinlemek, onun yanında olduğumuzu göstermek ve ona kendisini anladığımızı dile getirmektir. Çözümümüz olmasa da en azından bu şekilde yaklaşabiliriz.
0: Evet, hem evliliğe hem de büyük aile ilişkilerine en büyük zararı veren başka bir şey de dedikodudur, değil mi? Gerçekten toplumumuzda da çok görüyoruz bunu.
1: Evet, maalesef bizim toplumumuzda çok var ve bunun altına da buna da birçok, yani kaba tabirle kılıf uydurabiliyoruz diyebilirim. Kişilerin arasında sorun olan ilgili kişiyle konuşmak, direkt konuşmak yerine ya diğer akrabalar ya da arkadaşlarla konuşmaları hiçbir yarar getirmediği gibi daha da fazla zehirliyor aslında. Özdeyişler'de 16. bölümde huysuz kişi çekişmeyi körükler, dedikoducu can dostları ayırır der. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Çoğu zaman amacım dedikodu yapmak değil, sadece görüşünü alıyorum, merak ediyorum ya da dertleşiyorum diyebiliriz. Ve bunun gibi başka şeylerin buna başka kılıflar da giydirebiliriz. Ama sonuç olarak gerçek olan nedir? Dedikodudur.
0: Evet.
1: Yani ilgisi olmayan kişilere ve bana yardımcı olamayacak bir kişiye ya da birden fazla kişiye o kişi hakkında konuşmak sonuç olarak dedikodudur. Eğer ne zaman bunu yapabiliriz? Yani çoğu zaman bunu söylüyoruz, dertleşiyorum ya da bana yardım edebilir, belki bir şey yapabilir diyoruz. Ama bu olmuyor. Eğer gerçekten olgun olduğunu, bize bazı yapıcı tavsiyeler verebileceğini ve bunu kimseye söylemeyeceğini düşündüğümüz bir kişi varsa yardım almak amacıyla o kişiyle konuşabiliriz. Bu da bir kişi olmalı. Yani 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi olmamalı.
0: Evet.
1: Ama bunun dışında hiç ilgisi olmayan kişilere bunu anlatmak ya da bana bir gerçekten bu konuda yol gösterecek birisi değilse, o zaman bunu anlatmak her şekilde bir dedikodudur. Dedikodu da yıkıcıdır. Hiç ilgisi olmayan kişilere anlatmakla aslında belki de onaylanma ihtiyacı istiyoruz, hissediyoruz.
0: Öyle oluyor.
1: Yani
0: sonra
1: ben ne kadar haklıyım, bunu bu konuda destek arıyoruz aslında, fark etmeden ya da bilinç, yani belki bilincimizde böyle bir şey yok ama çoğu zaman destek arıyoruz. Ne kadar haklı olduğumuz konusunda bir onay. Belki haklı olabiliriz bir konuda, ancak amacımız haklı çıkmaksa bunun ortada olan bir soruna katkısı olmaz.
0: Evet.
1: Haklı çıkmaya değil de sorunu en iyi ve sağlıklı şekilde çözmeye odaklanırsak o zaman gerçekten bir faydası olacak. Yani kimin haklı kimin haksız olduğu önemli değil ki. Önemli olan ortada bir sorun var ve bu sorunu en iyi şekilde nasıl çözebilirim? Benim payım ne bunu çözmekte? Karşıdakine neler yapması gerektiğini çok rahat söyleyebilirim. Uzun bir liste de çıkarabilirim. Ama ben ne yapabilirim bunun için?
0: Evet.
1: Benim payım ne? Yani buna odaklanabilirim. Ve bu kendi payımı da karşıdaki sorun yaşadığım kişiye de aktarabilirim. Yani ben de böyle bir sorun var. Ben bunu bir sorun olarak görüyorum. Ben de bunları yapmayı düşünüyorum. Bu konularda bu şekilde değişik davranabilirim. Kendi payımı söyleyerek o kişiden de ne yapması gerektiğini belki bir çözüm yolu olarak sunabilirim.
0: Evet, aslında sorun yaşadığımız kişiyle konuşmak lazım. Başkalarıyla konuştuğumuzda o sorun çözemediğimiz gibi daha bir çıkmaza sokuyoruz sanki.
1: Evet, kesinlikle. Ya da aynı şekilde ilgili kişiyle konuşmak ve kendi duygularını ifade etmek yerine eşin taraf tutarak bir şey yapmasını, ailesine bu konuda bir şey söylemesini, soğuk davranmasını istemek de doğru değil. Çünkü muhtemelen bunu yapamaz ve hayal kırıklığı içinde evliliğinize zarar verirsiniz. Yani ben bir kişiyle sorun yaşıyorsam ilk önce ben o kişiyle konuşmalıyım. Evet. Tabii ki eşimle paylaşabilirim. Eşim de beni dinleyerek, destek vererek ya da bazı çözüm yolları, önerileri de olabilir. Ama en önemli şey benim o kişiyle, yani eşimi onun ailesinden koparmaya çalışmak yerine ya da soğuk davranmak yerine, davranmasını istemek yerine o kişiyle bu sorunu nasıl çözebilirim'e odaklanırsak daha kalıcı olacaktır.
0: Peki eşiniz sizin ailenizde sorun yaşıyorsa ya da bu durum içerisinde olan belki dinleyicilerimiz de vardır. Ne yapmak gerekiyor Aynur Hanım?
1: Evet, eğer eşlerden bir tanesi diğer eşin ailesiyle sorun yaşıyorsa o zaman adil davranabilir ve eşinizi yalnız bırakmayarak çözümün bir parçası olmaya gayret edebilirsiniz. Beni karıştırma bu işe demek yerine ya da görmemezlikten gelmek yerine gerçekten eşi dinleyebilir ve adil bir şekilde bunun bir parçası olunabilir. Ya da suçlama yapmadan yaşanılanları olduğu gibi dürüstçe aktarmaya da gayret edebiliriz. Eğer ben bir sorun yaşıyorsam eşimin ailesiyle ilgili bunu eşime abartmadan, evet, ya da suçlama yapmadan olduğu gibi anlatmalıyım olayları. Bazen biz incindiğimizde olayların üstüne ekleyerek gidebiliriz, evet, duygusal olarak. Ama gerçekten önce bunu iyice bir süzgeçten geçirip gerçekten olayın kaynağı nedir? Gerçek problem nedir? Tamam, çok üzgün hissedebilirim, hayal kırıklığına uğramış hissedebilirim, öfke hissedebilirim. Ama bunlardan dolayı gerçek olayın üzerine koymamalıyım. Evet. Dürüstçe aktarmak bu anlamda çok önemli. Ve karşı tarafta eleştirmeden, sözünü kesmeden, savunmaya geçmeden ve suçlamadan karşı tarafın dinlemesi çok önemli. Ve dinlerken anladığına dair seni anlıyorum, çok üzülmüşsün, çok kırılmışsın gibi geri bildirimlerde bulunulursa o zaman üzülmüş olan ya da kırgın olan eş de kendisinin anlaşıldığını hissedecek ve verilen tavsiyeleri daha dikkatli bir şekilde dinleyecektir. Bu da geniş ailede yaşanan problemlerin bir evlilik çatışmasına dönüşme ihtimalini de azaltacaktır.
0: Evet, tabii ki Tanrı her zaman esenlik ve huzur içerisinde yaşamamızı ister. Bu nedenle Yakup 1. bölüm 19. ayet çok değerli aslında. Diyor ki sevgili kardeşlerim şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Bazen sevdiklerimizde yakın aile bireyleriyle sorunlar olabilir. Bu noktada şunu hatırlamalıyız. Tanrı bizi seviyor ama günahlarımızı sevmiyor. Aynı bakış açısıyla bakmalıyız. Bizler de ailemizi, yakınlarımızı sevmeliyiz. Yaptıklarından hoşlanmadığımız zamanlar olabilir. Ama her zaman doğru bir iletişim ve doğru bir bakış açısıyla çözümü aramalıyız. Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Çok güzel konular konuştuk bugün de. Çok teşekkür ediyorum size Aynur Hanım. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
2: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
2: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
2: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

0: Eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Hepsi senin ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Elçilerin İşleri 1. Bölüm.
1: Ey Teofilos! İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın, babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. İsa göğe alınıyor. Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara, babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Mattia, Yahuda'nın yerine seçiliyor. Bundan sonra elçiler Yeruşalim'den yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler. Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartalmay, Matta, Alfayoğlu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu. O günlerde Petrus yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu. Kardeşler, kutsal ruhun İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı. Bu adam yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü. Bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Yeruşalim'de yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde kan tarlası anlamına gelen Hakeldeme adını verdiler. Nitekim Mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır dedi Petrus. Onun konutu ıssız kalsın, içinde oturan olmasın ve onun görevini bir başkası üstlensin. Buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın aramızdan yukarı alındığı güne değin, bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir. Böylece iki kişiyi Barsabba denilen ve Yusus diye de bilinen Yusup'la Matya'yı önerdiler. Sonra şöyle dua ettiler. Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahuda'nın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize. Ardından bu iki kişiye kura çektirdiler. Kura Mattia'ya düştü. Böylelikle Mattia 11 elçiye katıldı.
0: Elçilerin İşleri 2. Bölüm.
1: Kutsal Ruh'un Gelişi. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlılar hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, ''Bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?'' diye sordular. ''Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor?'' Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine, ''Bunun anlamı ne?'' diye sordular. Başkaları ise, bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler. Petrus'un Pentekost günü konuşması. Bunun üzerine onbirlerle birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. Ey Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Bu gördüğünüz peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde, diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler, kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak. Ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Ey İsrailliler! Şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Onunla ilgili olarak Davut şöyle der. Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki, büyük atamız Davut öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi. Bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. İmanlılar arasındaki birlik. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İzleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz Vaizin Mesajı tam size göre.
1: Vaizin Mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
9: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
9: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
9: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Bir İlişki Rehberi programına daha hoş geldiniz. Bugün yine ilişkiler hakkında konuşacağız. Her insanın ilişkilere ihtiyacı vardır. Bu ilişkiler hayatımızı güzelleştirebilir ya da zorlaştırabilir. Bugünkü konumuz geniş aile. Özellikle bizim kültürümüzde geniş ailenin önemi büyük. Ve bazen çiftler geniş aileyle sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu noktada neler yapılması gerektiğini, bu sıkıntıların nasıl çözülmesi gerektiğini kutsal kitap ışığında Tanrı'nın sözü rehberliğinde konuşuyor olacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bugün geniş aile konusunu konuşacağız. Toplumumuzda eski zamanlara göre daha az olsa da geniş ailelerin varlığını görüyoruz aslında. Aynı evin içinde ya da aile apartmanlarında bir arada yaşayan çiftler var. Geniş aile olmanın faydaları olduğu gibi doğru bir denge sağlanmazsa çiftlerin evliliklerini olumsuz da etkileyebiliyorlar. Bu konuda nasıl doğru bir yaklaşıma sahip olabiliriz? Neler yapılmalı? Sizden dinleyelim Aynur Hanım.
1: Evet, geniş aile aslında büyük bir güç ve destektir diyebiliriz genel olarak. Hepimizin geniş aileye ve desteğe ihtiyacı var. Güzel günlerde bir araya gelmek, birlikte bir şeyler yaparak eğlenmek, sohbet etmek duygusal bağlarımızı güçlendirir. Zor günlerde onların yanımızda olduğunu bilmek ve görmek de bize büyük bir destek olur. Ayrıca geniş aile olarak birbirimizden de çok şey öğreniyoruz. Geniş aileye sahip olmak çocuklar için de çok değerli.
0: Evet.
1: Yani onlarla, onların akrabalarla geçirdiği güzel zamanlarla çok anılar biriktiriyorlar. Hepimizin çocukluğundan böyle anılar vardır aslında. Akrabalarla, kuzenlerle güzel anılarımız vardır. Tabii ki kötü anılarımız da olabiliyor. Burada ebeveynlere biraz daha fazla iş düşüyor diyebiliriz. O güzel anıları biriktirmek için sınırlar ve çocuklarımızı iyi bir şekilde korumak çok önemli. Çocuklar büyüdüğünde bu anılar aslında güzel anılar, onların geçmişinde çok büyük bir ışık tutuyor. Diğer taraftan da kutsal kitap da aslında topluluk için bazı sorumluluklar verir bize. Evet. Ailede küçük bir topluluktur diyerek yola çıkarsak bu ayetleri örnek alabiliriz. 1. Timoteus 5.1'de diyor ki yaşlı adama çıkışma, babanmış gibi yol göster. Genç erkeklere kardeşinmiş gibi, yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara tam bir yürek temizliğiyle kız kardeşin gibi yol göster. Gerçekten kimsesiz dul kadınlara saygı göster. Ama dul kadının çocukları ya da torunları varsa bunlar öncelikle ev halkına yardım ederek Tanrı yolunda yürümeyi ve büyüklerine iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler diyorum. Geniş ailenin desteği, sevgisi çok önemli ve bizim de gerçekten karşılıklı olarak bu sevgiyi beslememiz çok önemli geniş aile içerisinde. Mümkün olduğunca barış içinde yaşamaya çalışabiliriz.
0: Evet, aslında ayetlerde de okuduğunuz gibi sorumluluklarımız var bu anlamda. Kutsal kitapta örnekler de var. Belki onlardan da bahsetmek istersin.
1: Evet, mesela Ruth ve Naomi'nin örneği var. Naomi kaynana, Ruth gelini oluyor. Bir gelin ve kaynana örneği. Zaten aslında geniş aileye bakacak olursak ya da evliliklerde gelin kaynana problemleri daha fazla, bir tık daha önde olabiliyor, evet, problemleri. Bu açıdan da güzel bir örnek veriyor bize Tevrat, Naomi ve Ruth'la güzel bir örnek sergiliyor. Naomi kocasını ve sonrasında da iki oğlunu kaybeden bir anne. Naomi bu olaydan sonra kendi çıkarını değil aslında, yani çocukları evliydi, evet, ve onların çocukları yoktu. Ama oğulları öldü, gelinleri ortada kaldı ve kendisi de aynı şekilde hem kendisi hem gelinleri dul kaldı. Evet. Ama Naomi kaynana olarak bu olaylardan sonra kendi çıkarını değil gelinlerinin iyiliğini düşünmeye devam etti. Gelinleri de onu çok seviyor ve sayıyor. her iki gelini de baba evine dönmek, yani dul kaldıktan sonra, ya da kendi yaşamlarını kurmak yerine kaynanaları ile yaşamak, hatta onunla kendi memleketine, yani gelinlerin daha önce hiç bilmediği ve görmediği bir yerde yaşamaya bile razı oluyorlar. Bu bize şunu gösteriyor aslında. Naomi'nin daha önce, yani oğulları hayattayken de, kaynana olarak gelinleriyle harika bir ilişkisi olduğunu gösteriyor.
0: Evet.
1: Yoksa yani kötü bir ilişkisi olsaydı gelinleri kesinlikle onunla gitmeyi ve hayatlarının geri kalan kısmını onunla geçirmeyi istemezlerdi diye düşünüyorum. Nitekim gelinlerden biri olan Ruth onu kesinlikle yalnız bırakmıyor ve ısrarla Naomi ile gidip Naomi'nin memleketinde kaynanasıyla yeni bir hayat kuruyor. Ve Naomi de kendi çıkarını düşünmeyip gelinin yeniden iyi biriyle evlenip iyi bir hayat kurması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Karşılıklı bir sevgi ve anlayış var. Burada onu görüyoruz ve bu en baştan beri başlamış olmalı. Sonradan bir şeyi inşa etmek çok zor. Evet. Yani temel olması lazım. Aynı çocuklarımızı yetiştirirken nasıl en küçük yaştan itibaren bazı alışkanlıkları ve bazı prensipleri kazandırmaya başlıyorsak, sonradan olmuyorsa, aslında ilişkilerimizde biraz öyle. Uzun zaman kötü giden, sonradan temeli sağlam olan bir ilişki atmak çok zor.
0: Evet, aslında o baştan onu yapabilmek lazım. Tabii ki anlayış içinde yaşadığımız zaman geniş ailenin hayatımızda büyük bir gücü ve desteği vardır. Ancak karşılıklı anlayış ve sevgi yoksa bazen bir stres faktörü de olabiliyor. Bu sorunlar nereden çıkabilir aslında?
1: Evet, aslında birçok sebepten dolayı çıkabilir. Bazen eşlerden birinin anne ve babasına aşırı bağlılığı olabilir. Eşin ailesinin damat veya gelini benimseyememesi olabilir. Eşlerden birinin ailesiyle gereğinden fazla zaman geçirilmesi. Ya da eşlerin kendi ailelerinden yeterince bağımsızlaşamamış olması ve çekirdek ailesine sahip çıkamaması, evlilik ilişkilerinin sorumluluklarını taşıyamaması, ailelerin çiftin hayatına ve kararlarına sürekli karışması da büyük bir problem olabiliyor. Özellikle kültürümüzde gerçekten bu çok fazla var. Evet. Yani başlangıçta söylediğiniz, yani bu geniş aile az da olsa var. Ama geniş aile sadece aynı apartmanda ya da aynı evde kalmak değil, ama başka yerde oturuyorsak bile bazen müdahaleler çok fazla olabiliyor yine,
0: evet,
1: de.
0: Evet, maalesef.
1: Veya çiftin ebeveynlerden herhangi birisinin eve teklifsizce girip çıkması da olabilir. Davet edilmeden istediği zaman çat kapı gelmesi. Çiftin ebeveynlerinden birinin aşırı koruyucu davranması da olabilir. Oğlunu ya da kızını çok aşırı bir şekilde koruyabilir ve dolayısıyla da bu da fazla müdahale olur tekrardan. Onların hayat kararlarına karışmak gerek, yani karıştırır bu durum eğer koruyucuysa aile.
0: Evet.
1: Bunlar ve daha birçok şeyden dolayı aslında geniş aile bir stres faktörü olabilir. Eşin ailesiyle olan sorunlar konusunda her iki tarafında yapabileceği şeyler vardır tabii ki. Herkes ile olduğu gibi geniş aileyle de sınırlar çizmek çok önemlidir. Sınırlar çizmek demek sert olmak, büyük mesafeler koymak ya da onları hiç görmemek değil, ama tatlı sınırlar çizmek,
0: evet,
1: çok önemli dengede. Öyle ki çekirdek aile sağlıklı bir şekilde büyüyebilsin ve ilerleyebilsin.
0: Evet, özellikle kültürümüzde çocuklar genelde evlenene kadar ailelerinin yanında ve onların kanatları altında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu yaşam tarzı çocukların ayakları üzerinde durmalarını, tam olarak hayatlarının sorumluluğunu almalarını ve evliliğe geçiş sürecini zorlaştırıyor olabilir sanırım.
1: Evet, bu da olabilir. Tabii ki böyle bir istatistik yok ama bu da büyük bir etki olabilir diye düşünüyorum. Bu kadar müdahalenin fazla olması yeni evli çifte bundan da kaynaklanabilir. Çünkü belli bir yaşa kadar sürekli anne babayla yetişkinken de yaşayınca, o zaman evlendiğinde birden ayrılıyor, evet, ve hala aynı şeyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü yetişkinlikte nasıl hala onun işte çamaşır yıkanıyorsa, yemeği hazırlanıyorsa, her şeyi, her kararında müdahale edebiliyorsak, evlendiğinde de o zaman hala bunu devam ettirebilir bazı aileler. Daha kolaylaştırır aslında bu durumu. En büyük sorunlardan bir tanesi zaten yeni evli çiftler üzerinde bu fazla müdahaleler sanırım. Ve çocukların hayatlarına, kararlarına öğüt ve tavsiye vermenin ötesinde. Tabii ki tecrübelerden faydalanmak çok güzeldir. Yetişkinlerin tecrübelerinden, anne babaların tecrübelerinden. Çünkü bizden daha fazla tecrübeleri vardır, bir gerçek. Ama biz sadece bazı öğütler ve tavsiyeler verebiliriz. Çünkü artık onlar da yetişkin. Bazı şeyleri yanlış, nasıl biz yanlış yaparak öğrendiysek, onlar da bazı şeyleri yanlış yaparak öğrenebilirler. Tavsiye verebiliriz ama bunu yapıp yapmamak onların bileceği karar bir iş. Olmalı, yani evet. O kadar ileriye gitmememiz lazım. Bu müdahaleler maddi durumlardan, çalışma hayatlarına, tatillerden, ne zaman çocuk yapacaklarına, yedikleri, içtikleri, gitmeleri, gelmelerine kadar aslında hayatlarının her alanında olabiliyor. Kayınpeder ve kayınvalide ile birlikte oturmak tabii ki ya da aile apartmanı olarak aynı binada oturmak bu müdahaleleri daha da kolaylaştırıyor. Ayrı bir yerde oturmaktansa. O zaman bazen anneler de çalıştığı için ileride çocuk olduğunda, yeni evli çiftin çocuğu olduğunda anne çalışıyorsa, o zaman eşlerinden birinin annesi çocuklarına bakmak zorunda kalırsa, bakım veren anneanneye de babaanne torununa baktığı için de rahatlıkla çekirdek aileye müdahale edebiliyorum. Onların neyi nasıl ve ne zaman yapabileceklerine karışabiliyorlar.
0: Ya da orayı kendi evi gibi görüp hiç haber vermeden, davet edilmeden istediği zaman gelebiliyor. Kendi düzenini çocukların evinde sürdürebiliyorlar.
1: Evet, kesinlikle. Ailelerin çocuklarının kurduğu hayata müdahale edip karışmaları ya da çok yorucu olmaları, başlangıçta iyi niyetli ve işleri kolaylaştırıyor gibi görünse de çoğu zaman sonrasında işin içinden çıkılmaz hale getiriyor aslında. Ve bu çekirdek aile arasında, çiftler arasında sorunlar yaşanabiliyor. Geniş aile ile çekirdek aile arasındaki anlaşmazlıkları sebep olan bir diğer şey de evlilik öncesinde kız ve erkek tarafın ailelerinin çocuklarına verdiği nasihatler olabilir. Bunlar eşler arasında ön yargılar oluşturur ve yarardan çok zarar verir aslında. Kıza aman kızım o erkektir, sen alttan al, idare et telkinleri kızın evlilikte ezilmesine neden olurken, aman kızım kayınvalideni uzak tut, her şeye karıştırma gibi telkinler de olumsuz ön yargılara neden olabilir. Erkek tarafının da eşinin ipini sıkı tut, şımartma, yoksa sözünü dinletemezsin, seni parmağında oynatır gibi nasihatler evlilikte yanlış düşünce ve davranışların kapısını açar. O zaman yani evlenmeden önce de geniş ailenin ya da büyüklerin verdiği öğütler de gerçekten sağlıklı olması çok önemlidir çekirdek ailenin iyiliği açısından.
0: Evet, bu noktada biz imanlar olarak nasihat verirken birine veya birinden nasihat aldığımızda bunu mutlaka kutsal kitabın süzgecinden geçirmeliyiz. Tanrı'nın isteğine uygun olmayan veya Tanrı'yı hoşnut etmeyecek her türlü düşünceyi, fikri kabul etmemeliyiz. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Keyifli bir sohbet oluyor gerçekten. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizde kalın lütfen.

0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın birinci bölümünde geniş aile büyük bir destek de olabilir, stres faktörü de olabilir dedik. Aslında buradan devam edelim kaldığımız yerden Aynur Hanım.
1: Evet, bu tür durumlarda yani stres faktörü olabilir ya da destek olabilir. Bu tür durumlarda hem ailelerin hem de evli çiftlerin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Öncelikle aileler çocuklarının büyüdüğünü, yetişkin çocuklarının, evlenen çocuklarının büyüdüğünü, kendi başlarına karar verebileceklerini, evli olduğunu ve aileden ayrı bir evde yaşamlarının ortak mirasçısı olan eşleriyle birlikte yaşadığını kabul etmeliler. Başta dediğimiz gibi biz onların sahibi değiliz. Biz evet. Kahyalarıyız. Onları yetiştirmek üzere, yetişkinliğe getirmek üzere ve sonra da destekçileri olarak ancak yanlarında olabiliriz. Onun için bunu aklımızda her zaman sıcak, taze tutarak, yani biz onların sahibi değiliz. O zaman bu bizim aile olarak yetişkin çocuklarımıza müdahalelerimizi daha da azaltacaktır diye düşünüyorum. Onların kararlarına saygı göstermeliler ve tabii ki bu yani evli olarak birlikte yaşadıklarını kabul ederek aynı zamanda onların kararlarına saygı göstererek bu müdahaleleri azaltabilirler. Ve bazı yapıcı öğütleri varsa onu iletmek tabii ki çok güzel ve faydalıdır. Ancak bu öğüt gelin ya da damadı kötüleyerek değil, onların ortak iyiliğini düşünerek verilmelidir. Titus'ta ikinci bölümde şöyle söylüyor. Yaşlı erkeklere ölçülü, ağırbaşlı, sağduyulu olmalarını buyur. İmanda, sevgide ve sabırda sağlam olsunlar. Aynı şekilde yaşlı kadınlar saygın bir yaşam sürmeli. İftiracı, şaraba tutsak olmamalı, iyi olanı öğretmeli. Burada herhangi bir başka bir şeyin tutsağı olmadı diyebiliriz. Yani dedikodu, kin, öfke, kıskançlık, gurur gibi. Eğer bunlar varsa o zaman geline ya da damada iyi davranmamız da mümkün olmayacaktır.
0: Evet. Diğer taraftan anne babaların evli çocukların evine davetsizce ve sıkça gelmesi, evli çocukların özel zamanını, aile olarak düzenlerini sekteye uğratıyor bu noktada. Ve dolayısıyla da uzun vadede ilişkilerini olumsuz etkiliyor aslında.
1: Evet, evet. Ve burada o zaman evli çiftin de sorumluluğu var. Ondan bahsedebiliriz. Evli çiftin sorumluluğu da sınırları korumaktır aslında geniş aileyle. Evli çifte müdahaleler karşısında eğer geniş aileden ya da büyüklerden müdahaleler varsa bu şekilde ya da davetsizce gelmek ve sınırlar aşılıyorsa o zaman onlar bu sınırları koymakla yükümlüler. Burada her birey kendi ailesine sınır koymaktan sorumludur diyebiliriz. Yani erkek kendi ailesiyle karısı arasında ya da çekirdek ailesiyle geniş ailesi arasında sınırları koruyan olmalıdır. Kadın da kendi geniş ailesiyle çekirdek ailesi arasında sınırları koyan kişi olmalıdır. Karşı taraftaki yani eşimizi kendi ailemizle sınır koymaya maruz bırakıyorsak o zaman biraz daha çatışma olması daha yüksek bir ihtimaldir. Evet. O yüzden herkes kendi ailesiyle bu sınırları koyarsa birlikte çift olarak konuşarak o çok daha sağlıklı olacaktır. Bunu yaparken de tabii ki aileyle saygı ilişkisini bozmadan gerekirse konuşarak ya da uyararak yapılabilir. Mutlu ve sağlıklı bir evlilik için ailelerin müdahalesine izin verilmemelidir. Evli çiftler aileleriyle ilgili birbirlerine emrivaki de yapmamalılar. Kararları ortak vermelidirler. Evet. Örneğin canım yarın akşam annemlere yemeğe gidelim mi ne dersin gibi. Yani sanki bir kuralmış gibi biz her haftada iki gün oraya gideceğiz, orada yemek yiyeceğiz ya da onlar bize gelecek. Bunu biz tek taraflı olarak belirleyemeyiz ama çift olarak buna birlikte karar vermeliyiz.
0: Evet. Çoğu zaman eşlerden biri kendisini eşiyle ailesi arasında çözümsüz kalmış gibi hissediyor. Bunun nedeni nedir?
1: Aslında bu sorunun büyük bir kısmı iletişim hatalarından kaynaklanır diye düşünüyorum. Çoğu zaman bu konuda bir problem yaşayan eşin istediği şey kendisini rahatça eleştirilmeden ifade edebileceği bir eş desteğidir. Eşinin kendisini anlayabildiğini hissetmektir. Ama bazen eşi probleme ve çözüme odaklanmaktansa savunmaya geçer. Onun ailesindeki sorunları ortaya dökmeye çalışır, eskiden olan şeyleri de karıştırarak konuşur ya da beni karıştırma şeklinde yaklaşarak vurdum evet. duymaz davranır. O zaman da konu eşiyle aile arasında kalmaktan çıkar ve evlilik ilişkisine zarar verir. Eşimizin ailemizle yaşadığı sorunları görmezden gelme ya da olaya karışmama yolunu seçmemeliyiz. Unutmayalım, biz bir beden olmak üzere evlendik. Kutsal Kitap'ta dediği gibi tek bir beden oluyoruz. Eğer eşimizi rahatsız eden bir durum varsa ortak bir noktada buluşmaya çalışmalıyız. Eğer bir çözüm yok gibi ise ki bazen yok gerçekten her şeye hemen bir çözüm olamayabiliyor. O zaman en önemli şey eşimizi etkin bir şekilde dinlemek, onun yanında olduğumuzu göstermek ve ona kendisini anladığımızı dile getirmektir. Çözümümüz olmasa da en azından bu şekilde yaklaşabiliriz.
0: Evet, hem evliliğe hem de büyük aile ilişkilerine en büyük zararı veren başka bir şey de dedikodudur, değil mi? Gerçekten toplumumuzda da çok görüyoruz bunu.
1: Evet, maalesef bizim toplumumuzda çok var ve bunun altına da buna da birçok yani kaba tabirle kılıf uydurabiliyoruz diyebilirim. Kişilerin arasında sorun olan ilgili kişiyle konuşmak, direkt konuşmak yerine ya diğer akrabalar ya da arkadaşlarla konuşmaları hiçbir yarar getirmediği gibi daha da fazla zehirliyor aslında. Özdeyişler'de 16. bölümde huysuz kişi çekişmeyi körükler, dedikoducu can dostları ayırır der. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Çoğu zaman amacım dedikodu yapmak değil, sadece görüşünü alıyorum, merak ediyorum ya da dertleşiyorum diyebiliriz. Ve bunun gibi başka şeylerin buna başka kılıflar da giydirebiliriz. Ama sonuç olarak gerçek olan nedir? Dedikodudur.
0: Evet.
1: Yani ilgisi olmayan kişilere ve bana yardımcı olamayacak bir kişiye ya da birden fazla kişiye o kişi hakkında konuşmak sonuç olarak dedikodudur. Eğer ne zaman bunu yapabiliriz? Yani çoğu zaman bunu söylüyoruz, dertleşiyorum ya da bana yardım edebilir, belki bir şey yapabilir diyoruz. Ama bu olmuyor. Eğer gerçekten olgun olduğunu, bize bazı yapıcı tavsiyeler verebileceğini ve bunu kimseye söylemeyeceğini düşündüğümüz bir kişi varsa yardım almak amacıyla o kişiyle konuşabiliriz. Bu da bir kişi olmalı. Yani 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi olmamalı.
0: Evet.
1: Ama bunun dışında hiç ilgisi olmayan kişilere bunu anlatmak ya da bana bir gerçekten bu konuda yol gösterecek birisi değilse o zaman bunu anlatmak her şekilde bir dedikodudur. Dedikodu da yıkıcıdır. Hiç ilgisi olmayan kişilere anlatmakla aslında belki de onaylanma ihtiyacı istiyoruz, hissediyoruz.
0: Öyle oluyor
1: yani
0: sonra.
1: Ben ne kadar haklıyım. Bunu bu konuda destek arıyoruz aslında. Fark etmeden ya da bilinç yani belki bilincimizde böyle bir şey yok. Ama çoğu zaman destek arıyoruz. Ne kadar haklı olduğumuz konusunda bir onay. Belki haklı olabiliriz bir konuda. Ancak amacımız haklı çıkmaksa bunun ortada olan bir soruna katkısı olmaz.
0: Evet.
1: Haklı çıkmaya değil de sorunu en iyi ve sağlıklı şekilde çözmeye odaklanırsak o zaman gerçekten bir faydası olacak. Yani kimin haklı kimin haksız olduğu önemli değil ki. Önemli olan ortada bir sorun var ve bu sorunu en iyi şekilde nasıl çözebilirim? Benim payım ne bunu çözmekte? Karşıdakine neler yapması gerektiğini çok rahat söyleyebilirim. Uzun bir liste de çıkarabilirim. Ama ben ne yapabilirim bunun
0: evet.
1: için? Benim payım ne? Yani buna odaklanabilirim. Ve bu kendi payımı da karşıdaki sorun yaşadığım kişiye de aktarabilirim. Yani ben de böyle bir sorun var. Ben bunu bir sorun olarak görüyorum. Ben de bunları yapmayı düşünüyorum. Bu konularda bu şekilde değişik davranabilirim. Kendi payımı söyleyerek o kişiden de ne yapması gerektiğini belki bir çözüm yolu olarak sunabilirim.
0: Evet, aslında sorun yaşadığımız kişiyle konuşmak lazım. Başkalarıyla konuştuğumuzda o sorun çözemediğimiz gibi daha bir çıkmaza sokuyoruz sanki.
1: Evet, kesinlikle. Ya da aynı şekilde ilgili kişiyle konuşmak ve kendi duygularını ifade etmek yerine Eşin taraf tutarak bir şey yapmasını, ailesine bu konuda bir şey söylemesini, soğuk davranmasını istemek de doğru değil. Çünkü muhtemelen bunu yapamaz ve hayal kırıklığı içinde evliliğinize zarar verirsiniz. Yani ben bir kişiyle sorun yaşıyorsam ilk önce ben o kişiyle konuşmalıyım. Evet. Tabii ki eşimle paylaşabilirim. Eşim de beni dinleyerek, destek vererek ya da bazı çözüm yolları, önerileri de olabilir. Ama en önemli şey benim o kişiyle, yani eşimi onun ailesinden koparmaya çalışmak yerine ya da soğuk davranmak yerine, davranmasını istemek yerine o kişiyle bu sorunu nasıl çözebilirim'e odaklanırsak daha kalıcı olacaktır.
0: Peki eşiniz sizin ailenizde sorun yaşıyorsa ya da bu durum içerisinde olan belki dinleyicilerimiz de vardır. Ne yapmak gerekiyor Aynur Hanım?
1: Evet, eğer eşlerden bir tanesi diğer eşin ailesiyle sorun yaşıyorsa o zaman adil davranabilir ve eşinizi yalnız bırakmayarak çözümün bir parçası olmaya gayret edebilirsiniz. Beni karıştırma bu işe demek yerine ya da görmemezlikten gelmek yerine gerçekten eşi dinleyebilir ve adil bir şekilde bunun bir parçası olunabilir. Ya da suçlama yapmadan yaşanılanları olduğu gibi dürüstçe aktarmaya da gayret edebiliriz. Eğer ben bir sorun yaşıyorsam eşimin ailesiyle ilgili bunu eşime abartmadan, evet, ya da suçlama yapmadan olduğu gibi anlatmalıyım olayları. Bazen biz incindiğimizde olayların üstüne ekleyerek gidebiliriz, evet, duygusal olarak. Ama gerçekten önce bunu iyice bir süzgeçten geçirip gerçekten olayın kaynağı nedir? Gerçek problem nedir? Tamam, çok üzgün hissedebilirim, hayal kırıklığına uğramış hissedebilirim, öfke hissedebilirim. Ama bunlardan dolayı gerçek olayın üzerine koymamalıyım. Evet. Dürüstçe aktarmak bu anlamda çok önemli. Ve karşı tarafta eleştirmeden, sözünü kesmeden, savunmaya geçmeden ve suçlamadan karşı tarafın dinlemesi çok önemli. Ve dinlerken anladığına dair seni anlıyorum, çok üzülmüşsün, çok kırılmışsın gibi geri bildirimlerde bulunulursa o zaman üzülmüş olan ya da kırgın olan eş de kendisinin anlaşıldığını hissedecek ve verilen tavsiyeleri daha dikkatli bir şekilde dinleyecektir. Bu da geniş ailede yaşanan problemlerin bir evlilik çatışmasına dönüşme ihtimalini de azaltacaktır.
0: Evet, tabii ki Tanrı her zaman esenlik ve huzur içerisinde yaşamamızı ister. Bu nedenle Yakup 1. bölüm 19. ayet çok değerli aslında. Diyor ki sevgili kardeşlerim şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Bazen sevdiklerimizle yakın aile bireyleriyle sorunlar olabilir. Bu noktada şunu hatırlamalıyız. Tanrı bizi seviyor ama günahlarımızı sevmiyor. Aynı bakış açısıyla bakmalıyız. Bizler de ailemizi, yakınlarımızı sevmeliyiz. Yaptıklarından hoşlanmadığımız zamanlar olabilir ama her zaman doğru bir iletişim ve doğru bir bakış açısıyla çözümü aramalıyız. Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Çok güzel konular konuştuk bugün de. Çok teşekkür ediyorum size Aynur Hanım. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
11: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu, Hristiyanlığın ilk doğduğu ve geliştiği topraklardan biridir. Yüzyıllar sonra bile yaşayan bu inancın tarihine doğru bir yolculuğa çıkacağımız bu programımızda Hristiyanlık hakkında birçok bilgi edineceksiniz. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Ne haber? İyi misiniz?
0: İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Teşekkürler.
0: Evet. Bütün program serimiz boyunca Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl büyüdüğünü, nasıl yayıldığı üzerinde konuştuk aslında. Ve bugün de bütün aslında konuştuklarımızı bir özet şekliyle konuşmak istiyoruz, hatırlatmak istiyoruz dinleyicilerimizi. Bu anlamda Hristiyanlık inancı nerede doğdu ve Hristiyanlık Anadolu topraklarına nasıl yayıldı, nerelere ulaştı sorusuyla başlamak istiyorum.
1: Çok güzel ya, tabii bunu saatlerce konuşacak bitmez ama kısa anlatırım. Aslında Hristiyanlık yani önce tabii Anadolu çok önemli ama önce Filistin'de başladı. İsa Mesih'e iman eden, İsa Mesih hayattayken daha iman eden, sonra İsa Mesih haşlandıktan sonra iman edenler, insanlar sıkıntı çektiler, daldılar. Ve Anadolu topraklarında aslında Hristiyanlığın öyküsü 1. yüzyılda Filistin'de İsa Mesih'e iman edenlerin gördükleri baskı yüzünden kaçıp Antakya'ya yerleşmeleriyle başlar. Daha sonra Paulus ve Barnabas Anadolu'yu yaptıkları müjdeleme ile ve bu müjdeleme sonucunda iman edenlerin kilise korumalarıyla hizmet devam etmiştir. Şimdi Filistin'den Yahudi baskılarına kaçan Hristiyanlar Antakya'ya yerleşiyorlar ve Antakya'ya bir araya geliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki böyle oturmamız olmaz, biz İncil'i müjdelemeye gideceğiz. Ve elçilerin işlerinde okuyoruz ki Paulus'un 3 gezi müjdesi vardır. 3 tane misyonerlik ya da gezi müjdesi vardır. Önce Antakya'da Sabanyolu'ndan bir yerden gemiyle biniyor. Kıbrıs'a gidiyor. Barnabas'la Kıbrıs'a gidiyor. Orada orada müjdeleme yapıyor. İman edenler var. Hatta Barnabas Manastırı var orada. Kıbrıs'tan yine gemiyle Antalya'ya geliyor ve o çevrede işte Sidemi'de, Frigya oralarda dolaşıyor. Kiliseler kuruyor ve tekrar dönüyor Antakya. Antakya'dan tekrar bu gözlü yerleri geziyor. Onları güçlendiriyor. Onları kilise kurmalarına sebep oluyor. Sonra tekrar Antakya ve üçüncü müjdelemesi Anadolu'dan çıkıyor. Yunanistan'a gidiyor. Yani Makedonya'ya gidiyor ve ilk batıda ilk kurulan kilise Filipi'de. Yani Yunanistan'ın Filipi kentinde kilise kuruluyor. Oradan da dönüyor bu tarafı, Çanakkale tarafında Timoteus'la görüşüyor. Timoteus gencecik bir adamdı. O da iman ediyor. Timoteus'un anneannesi Yahudi'di, babası Yunan'dı. Anneannesi her şeyi öğretti ve bu adam onu pastor atıyor ve gidiyor ve son yolculuğu şeydedir. Efes'te topluyor bütün pastorları. Diyor ben gidiyorum artık, ölüme gidiyorum. Ve onlara anlatıyor. Çok güzel bir duygulu bir konuşma yaptı. Ve bu arada Anadolu'da birçok yerde kiliseler kuruldu. Fakat ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Paulus'un ve Petrus'un ve hiçbir müjdenin gitmediği yerlerde kilise kurdu. Nasıl olabilir? Bakın mesela birinci Petrus şöyle okuyor. Bak diyor ki İsa Mesih'in elçisi ben Petrus. Bak bu birinci yüzyıl daha bitmedi. Petruslar hayattadır. Ben Petrus'tan bak Pontus. Karadeniz değil mi?
0: Evet.
1: Galatya. İç Anadolu ve Bolu, Ankara. Kapadokya. Nevşehir tarafı biliyorsunuz. Asya Eğli İzmir. Bitinya tarafı İznik. Dağılmış olan kardeşlere selam. İlginç ki bu yerlerde Paulus gitmedi ama kiliseler kuruldu. Ve Paulus bu kiliselere mektup yazıyor. Onları teşvik ediyor. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Bakınız Pentekost günü hatırlıyorsun değil mi? Pentekost gününde elçilerin işlerinde okuyoruz. Biliyorsunuz seneden seneye Yahudilerin bir fısıh bayramı vardı.
0: Evet.
1: Ve bütün bölgelerde Yahudi insanlar oraya giderlerdi. Ve bu insanlar bakın ne diyor buradaki insanlardan. Diyor ki Yani Pentekost günü geldiğinde diyor ki o sırada Yeruşalim'de gelenler var ya, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar, bak Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Kutsal ruh indi ya, hayret içinde kaldılar. Bakın diyor, bu konuşanların hepsi Galileli değil mi diyorlardı. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini istiyor? Aramızda bak, Partlar, Medler, Elamlılar İran tarafından gelmişler. Mezopotamya'da, işte Asya'dan, Yahudiye ve Kapadokya'dan, bak Pontus, Asya elinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da gelen insanlar vardı. Bu insanlar o Petrus'un vaazını dinlediler. Rabbin sözü oldu. Zaten dindar Yahudilerdi. Dindar Yahudiler okuyordu o eski ahidi, Tevrat'ı. Kimisi İbranice unutmuşsa da Septuagint okuyorlardı. Grekçe var ya. Ve bunlar biliyorlar ki bir gün Mesih gelecek. Kristos gelecek, bizi kurtaracak. Ve bunlar oraya gittikleri yer, herkese anlattılar. Ve kiliseler kurulmaya başladı. Rabbin ruhu işledi, görüyor musun? Rabbin ruhu işledi orada.
0: Evet, birçok noktaya ulaştı böylece. Ya. Peki Anadolu toprakları birçok medeniyete ev sahipliği yapmış geçmişten bugüne. Peki Hristiyanların diğer halklar ile, farklı inançtaki insanlar ve bağlı olduğu yönetimle nasıldı ilişkileri tarihe baktığımızda?
1: Benim Hristiyanlar her zaman, İncil'e uyan Hristiyanlar her zaman çevredeki insanlarla iyi davrandılar. Bulundukları ortamda bulundukları yönetimlere saygı duydular, kanunlara uydular. Hiçbir Hristiyan bulundukları o ülkenin yasalarına karşı gelmedi. Çünkü gelseydi Hristiyan olmazlardı değil mi? Ama Hristiyanlar her zaman yanlış anlaşıldı. Mesela Roma'da Romalılar, yani Hristiyanlık resmi din kabul edilmeden çok sıkıntılar oldu biliyorsun. 4. yüzyılda 381'de Hristiyan resmi din kabul edildi ya, keşke olmasaydı. Çok çok tehlike oldu. İnsanlar bir günde Hristiyan olamadı kardeşim. Herkes ben Hristiyanım dedi konumunu korumak için, ama yüreği hala putperestlik ve putperestlik geldi oraya, tamam mı, oraya. Her zaman Hristiyanlar devletle uyum içinde oldular. Krallara itaat ettiler ve saygı duydular. Öyle işte.
0: Evet, İncil'de de zaten yönetime bağlı olun ve düşmanına
1: tabii,
0: bile
1: tabii onu okuduk değil mi? Okuduk.
0: Diyor.
1: Şeyde Romalarda bugün okuduk bir zamanlar. Ve her bir Hristiyan kendi yönetimi için, başbakan için, cumhurbaşkanı için, bakanlar için, yargı organları için dua etmek zorundadır. Evet. Öyle. Tanrı onları bereketlesin diye.
0: Peki İncil ne zaman kitap haline getirildi? Evet. Aslında İznik Konsili'nde değiştirildiğiyle ilgili bir görüş de var. Böyle bir şey mümkün mü?
1: Onu da konuşalım ama önce çok gereksiz bir düşüncedir o İncil İznik Konsili'nde değiştirilmesi. Elimizde İznik Konsili'nden önce İncil vardı. Şimdi İncil müjdedir kardeşim değil mi? Şimdi bazı bizi anlamıyorlar Müslüman kardeşlerimiz. Diyorlar ki efendim 4 tane Matta, Luka kimdir? Ya İsa Mesih İncil yazmadı. İsa Mesih müjdeyi o iletti. İsa Mesih o anlattı insanlara. Ve onun tanıklıkları, yani tanık şahitler. Mahkeme bir olay var. Birisiyle olayı anlayan birisi sen onu tanık tanıyor değil mi? O tanıkın anlattığı hakimin yüreğine dokunacak değil mi? Şimdi Matta, Markus, Lukas da Rab İsa'nın tanıklarıdır. Her birisi bir konuda. Matta Yahudilere yönelik yazı yazdı. Rab'tan işittiğini, Rab'tan duyduğunu yazdı. Lukas Yunanlara doğru yazdı. Markus aslında Luka'nın tam özetini yazdı biliyor musun? Yuhanna sadece ve sadece felsefeyle yazdı. Yunan kültüründe felsefe çok önemliydi. Ve söz dediği başlangıç söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi var ya, ve söz evet. Tanrı'ydı. O söz Yunan filozofları bilir, canlı bir sözdü var ya, onlar yazdı. Sonra elçilerin işleri geldi. Elçilerin işleri kiliseler kurdular ve onlar yaptıkları işleri gönderdiler. Sonra kurulan kiliselere Paulus mektuplar yazdı. Ne yaptı? Onları teşvik etti, dikkatli olmanı sağladı. Birkaç yere yazdı mektuplar. Sonra Petrus, Yuhanna da yazdı, tek kiliselere teşvik yazdı. Aslında farklı farklı ama İncil 200 yıllarında tamamen İncil olarak 27 bölüm olarak onaylanmıştı, kabul edildi. 27. İznik Konseyi'nden çok önce. Şimdi Türkiye'mizde çok yanlış anlıyorlar kardeşim. İznik Konseyi İncil'le ilgili bir noktaya varmadı, gelmedi. İncil Konseyi var olan İncil'in ışığında tartıştılar. O dönemin patriği bir söz söyledi. İsa Mesih hakkında bir söz söyledi. Arius. Grekçe'de bir söz söyledi ama Grekçe'de bir harf ile dışıyordu. Dedi ki İsa Mesih Tanrı'nın sözüdür ama Tanrı değildir. Tamam mı? Tanrı değildir. Hı hı. Tabii bu yanlıştı. Şaşırdı birçok metropolit papaz. Bir karışıklık olmasın diye Konstantin kendi sarayında İznik'te bir toplantı yaptı. Ve bazı tarihçilere göre 600 kişi geldi. Farklı yerlerden geldi. Ve gelenlerin çoğu kimisi zulüm döneminde gözlerini kaybetmişti. Kimisi ayağını kaybetmiş. Geldiler, imanlı insanlar geldiler. Ve Arius'un sözüne uyarınca tartışma yaptılar. İncil ile ilgili hiçbir tartışma olmadı. Yalnız Arius'la ilgili tartışma yaptılar. Sonra bazı kurallar koydular. Paskalya bayramı ne zaman olsun, Noel ne zaman, o şekilde. Ne yaptılar? Sonra bu tartışmalardan sonra büyük çoğunluğu, %95 çoğunluğu Arius'un düşüncesinin yanlış olduğunu onayladılar. Arius'u da sürgün ettiler. Ve Arius olayı kapandı. Ve bunlar bir bildirge, bir yazı yazdılar. Özet okuyayım, bakınız orada önümde yazılıdır. En az 600 farklı yerlerden gelen ve zulüm gören kişilerin imzasıyla bu bildirge alındı. Şimdi adamın, yani İznik'teki Arius, o demişti ki homosios, yani Tanrı'nın aynı özden değil, o homosios, yani homosios dedi. Yani Tanrı'ya benzer dedi. Hı. Ama Tanrı'ya benzer ile tıpkı Tanrı'dır farklıdır, değil mi?
0: Evet.
1: Ve İznik Konseyi bak bu bildirgeyi kaleme aldı. 1700 yıldır, gelecek sene İznik Konseyi'nin 1700. yıl dönümü kutlanacak İznik'te. Ve bakın bütün kiliseler, Ortodokslar, Katolikler, Protestanlar bu bildirgeye amin diyorlar. Bak ne diyor. Her şeye egemen, yeri ve göğü, görünen ve görülmeyen, her şeyi yaratan tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Hamdolsun. Tanrı'nın tek oğlu, sonsuzluktan beri babanın bağrında olan Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, ezelden beri var olan, yaratılmamış, baba ile aynı öze sahip olan İsa Mesih'e iman ediyoruz. Ya bak bu cümle müthiştir. Evet. 1700 yıl önce gelmiş ve buna göre İsa Mesih doğdu ama yaratılmadı. O vardı, ezelden beri vardı. Ve bu cümleye göre Arius'a da karşı geldiler. Her şey onun bak aracıyla yaratıldı. Bu bir ayettir Kolosilerde. Her şey Mesih aracıyla. O bizler ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den doğup beden aldı. Bizim için Pontius Pilatus tarafından çarmıha gerildi. Öldü ve gömüldü. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi üçüncü gün dirildi. Göğe yükseldi. Babanın sağına oturdu. Yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere yücelik içinde geri dönecek ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. Görüyor musun? Baba oğuldan gelen, yaşam veren Rab'be, kutsal ruha inanıyoruz. Baba ve oğul, oğulla ona tapınıp yüceltiyoruz. O peygamber aracılığıyla konuştuğu, elçilerin kurduğu tek bir evrensel kutsal kiliseye iman ediyoruz. Günahların bağışlanması için bir tek vaftizi kabul ediyoruz. Ölülerin dirilmesini ve dünyaya yaşamın gelmesini mutlaka bekliyoruz. İncil'in özeti, Hristiyanlığın özeti budur. Ve buraya göre İsa Mesih baba ile eşittir, ebedi bir tanrıdır, değil mi?
0: Evet.
1: Ve tekrar çok net söyleyeyim, İznik Konseyi'nde İncil ile ilgili hiçbir konuşma yapıldı. Bazı ilahiyatçı arkadaşlarımız diyorlar ki o zaman 1000 tane, 2000 tane İncil vardı. Masaya vurdular, düşenler gitti, masada kalanlar İncil kaldı. Ya çocuk mudular ya o insan? O zaman hepsi aklı başında insanlar, 600 insan gelmişti. Sonra şimdiye kadar yani orijinal okuyan insanlar aptal mıyız ya? Çok boş bir savdır o. Çok yalandır. En büyük yalan, şeytanın en büyük yalanı İncil'in değiştirildiğidir. Ama evet. İncil duruyor, hamdolsun değişmedi.
0: Kesinlikle öyle. Zaten belgelerde var ne konuşulduğuyla ilgili. Az önce de okudunuz zaten. Dediğiniz gibi çok komik de aynı zamanda. Yani o kadar insanın değiştirilmiş bir şeye inanmak istemesi ve uğruna ölmek istemesi de garip olurdu. Onun için asla değiştirilmemiştir diyebiliriz.
1: Bakın Avrupalılar yani diyelim ki ateist Avrupalılar. Yani dürüst insanlar. Ben bir şey diyeyim mi? Hristiyan değiller. O kadar yazmışlar ki İsa Mesih'in evlendiğini, çocuk olduğunu yazmışlar değil mi? Yazmışlar böyle boş şeyler yazmışlar. Hı hı. Ama İncil hakkında İncil değiştirdiği yazmamışlar. İncil değiştirseydi yazmazlar mıydı? Evet işte. Boş bir hesabdır, boş ver.
0: Her zaman tabii ki böyle söylemler olacaktır ama gerçek asla değişmez.
1: Amin. Amin, amin, amin.
0: Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Evet Behnam Bey, şununla devam etmek istiyorum aslında. Anadolu toprakları Hristiyanlık için önemli. Çünkü yedi kilisenin, konsillerin yapıldığı topraklar. Ama bir Türk Hristiyansa yine de garip karşılanıyor. Türk Hristiyan olamaz gibi bir düşünce de var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Neden böyle bir düşünce var toplumumuzda?
1: Aslında Anadolu toprakları Hristiyanlık açısından çok çok zengindi. Ama halkımız bunu kullanamadı. Ne yazık ki kullanamadı. Aslında ben her zaman batıya gittiğim zaman Anadolu için diyor ki unutulmuş kutsal topraklar. Şimdi atıyorum her gün batıda, Amerika'da, batıda belki milyonlarca insan İncil okuyor. İncil okuduğu zaman işte Paulus Tarsus'ta doğdu. Tarsus, ha Yunanistan. Yok efendim Paulus Efes'te İncil'i okudu. Ha Yunanistan. Türkiye'de olduğunu bilmiyorlar biliyor musun? Ben Avrupa'ya gittiğimde paylaştığımda şaşırıyorlar. İnsanlar bilmiyorlar. Ama Anadolu'nun her yerine gittiğin zaman İncil'de var. Örneğin kardeşim diyorlar ki İncil değişti. Yahu İncil değişmeden daha Anadolu 1. yüzyıl bitmeden önce Anadolu'da kiliseler vardı değil mi? Örneğin Efes'te kilisemiz vardı. Paulus oraya gitti. Şimdi gidiyorlar Efes'e gidenler orada tiyatro vardı. Paulus o tiyatroda İncil'i anlattı değil mi? Hala kanıtlar vardır. Sonra İzmir'de kilise var. Gittiğin zaman Agora'da orada bir kilise vardı. İmanlar vardı. Bak 1. yüzyıl bitmeden önce. Bunlar Paulus'un sayesinde iman edenler. Çünkü Paulus Efes'te 3 yıl boyunca Tiranus diye bir yerde okul. 3 yıl boyunca İncil'i anlattı. 3 yıl boyunca birçok yerden insanlar geldi. Ve bu insanlar oradan öğrendiklerini gittikleri yerde kilise kurdular. Hala kanıt var orada değil mi? Ondan sonra Bergama'da. Bak Bergama'ya gittiğin zaman kardeşim kilise vardı. Bergama Romalıların merkez, dini merkezdi. Her yerde heykeller var, putlar vardır. Ve Rab ne dedi, nerede oturduğunu biliyorum. Vahiki'de. Şeytanın tahtı oradadır. Çünkü orada tapıyorlar. Apollyon'a, Zeus'a tapıyorlardı var ya. Ve orada kardeşe vardı Sadık. Sonra gidelim Tiyatira. Tiyatira bu şey tarafı. Ahisar.
0: Evet.
1: İzmir'de orada kilise vardı. Ve ilk kiliseyi kuran da Paulus tarafında şeyde Filipi'de iman eden bir kız kardeşimiz geldiği memleketinde ve orada kilise kurulmasına sebep oldu. Sard kilise, Sardis'e gittiğiniz zaman göreceksiniz orada kiliseler vardır o dönemde. Hı hı. O dönemde Antiochus dönemi 10 bin Yahudi'yi gönderdi, sürgün etti Sardis'te. Ve Sardis'e eğer gidenler varsa büyük, o dönemin en büyük havrası vardı Yahudi. Ama havranın tam önünde de bir spor okulu açtı. Yunanistan'da spor okulu Yahudileşi çok kirkindi. Kadın, kız, erkek hepsi çıplak olarak spor yapıyorlardı. Sadece amacı o Helen kültürüne onları getirmek. O inancı yok etmekti biliyor musun? Hı hı. Orada kilise kuruldu. Ne güzel bir şeydir. Ondan sonra gelelim Laodikya. Şimdi Denizli'ye giden, herkes Pamukkale'ye giden orada Laodikya Kilisesi'nin kalıntılarını görebilir. Bunlar kanıt değil mi? Bunlar tanık değil midirler?
0: Evet.
1: Anadolu kilise, kilisemiz yani kilise Anadolu'da gelişti, büyüdü ve Hristiyanlar da asıl unsurdur. Yabancı unsur değil bu ülkede. Ama halkın Hristiyanlara bakış açısı ön yargılardan oluyor. Hristiyanlığı tanımadıklarından ötürü, İncil'i okumadıklarından tanıyor. Sağdan soldan işittikleriyle koruyor.
0: Evet.
1: Yazık bu, çok yazık. Artık bu değişmeli bence.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü zaten dediğiniz gibi bu topraklarda var olmuş bir inanç. Dışarıdan gelmiş bir inanç değil kesinlikle mi? Değil. Halkın aslında bu topraklarda büyümüş, yeşermiş olan bu inancı gerçekten tanıması gerekiyor aslında. Peki şu soru da akla geliyor tabii ki. Hristiyanlık bu topraklarda doğduysa neden şu anki durumda sayıca çok az? Biraz daha içe dönük müydü acaba kiliseler yoksa?
1: Yani bu baskılardan, bu korkudan ve ön yargılardan ötürü öyleydi. Ne yapalım öyleydi. Şimdi de öyledir. Yani şimdi de yani klasik kiliseler diyelim öyledirler, içe dönüktürler. Müjdeleme yapmıyorlar. Sadece litürji yapıyorlar, dualarını yapıyorlar. Ama Protestan kiliseler biraz daha inatçıdırlar. Daha çok Rabbi seviyorlar ve dışa dönüktürler. Ve anlatıyorlar yani İncil'i. Ve tabii Rab yüreğe dokununca insanlar ilgilenecek, İncil isteyecek ve dua edecek yani.
0: Evet. Aynı zamanda yani insanlar Hristiyanlığı Batı inancıymış gibi de düşünüyor. Öyle bir algı da var.
1: Bu arada doğru değil bu. Eskiden yani birkaç yıl önce böyle birisi İncil sattı mı hemen gazeteler efendim bu Hristiyanlar Amerikan dinini getiriyorlar. Bir gün ben televizyonda ya yerel ya Türkiye televizyonunda dedim ki biz Amerikan'dan ithal etmiyoruz. Biz Hristiyanlığı Türkiye'den ihraç ediyoruz. Bana ne Amerikan dini? Biz burada kendi inancımızı besliyoruz. Biz Hristiyanız. Ne Amerikalıyız ne de Avrupalıyız. Biz TC'liyiz. TC vatandaşıyız. Birinci derecede iyi vatandaşız. Yurtseveriz. Hristiyanız.
0: Evet, belki bu noktada insanların daha iyi araştırması, okuması da gerekiyor. Belki ön yargılarla bakmak yerine gerçekten anlamaya çalışmak da gerekiyor. Şimdi, bu noktada artık aslında her şeye ulaşabiliyoruz. İnternet var, insanlarla konuşabiliyoruz. Kiliselere gidebiliriz, protestan kiliselerine konuşabiliriz. Ve aslında o ön yargılardan kurtulabiliriz. O zaman bağlar da daha güçlü olabilir diye
1: şimdi
0: düşünüyorum.
1: Şimdi ön yargılar güçlü bir duygudur. Birine demiş biliyorsun. Birine demiş. Demiş ki ön yargıyı parçalamak, kırmak atomu parçalamaktan daha zordur. Ama gerçekten öyledir. Düşünebiliyorsun bak düşünebiliyorsun. Genel konuşuyorum yani var olan şeyleridir. Türkiye'de ilkokulu, ortaokulu, lise okuyan her genç Hristiyanlık hakkında ne öğreniyor? Olumsuz şeyler öğreniyor değil mi? Hristiyanlar üç dine inanıyorlar. Hristiyanlar İncil'i değiştirdiler. Hristiyanlar yalancıdır. İsa Mesih ölmedi. Öyle değil mi? Ve bu ilkokul araştırmadan kabul ediyor ve büyüyünceye kadar ön yargı oldu. O ön yargı duvarını yıkmak çok zor. Çok zor. Ya bazen sosyal medyada okuyorum. Olmuş koskocaman profesör, ilahiyatçı profesör. Yalan söylüyor. Hristiyanlıkla ilgili yalan söylüyor. Ne yapacaksın bu adama? İnsanlar ona güvene inanacak, bana inanmayacak ki. Doğru değil mi? Olay budur. Bu önyargıların yok olması için Tanrı'nın bir uyanış göndermesi lazım. Tanrı'nın bir ateş göndermesi lazım. Ateş, Kosaruh'un ateşiyle insanların yüreğine dokunacak ve insanlar pişman olacak, bağıracak. Ya Rab ben çok yalancıyım. Ben bugüne kadar senin halkına karşı yalan söyledim, zulüm yaptım, tövbe ediyorum. O olmadan o duvar yıkılmaz. Uzun, kalın duvar vardır ve çok tehlikelidir. Atomu parçalamışlar. Daha Türkiye'deki ön yargıları paylaşmış ya. Değil mi?
0: Evet. Bunun için ön yargılardan kurtulmak lazım.
1: Çok doğru. Ön yargı bak, ön yargı insanı körel diyor. Eğer sen birisi gelecek atıyorum ki X adında bir şeyi çok güzel paylaşacak, vaaz edecek diyelim. Ama senin kilisende birisi demiş ki bu adam bizim mezhepten değildir, kötüdür ve ön yargıyla gidiyorsun. Ben öyle oldum. Üç gün önce böyle bir konferans gittim, hiçbir şey alamadım. Ön yargı vardı. Ben de kurtulmak için 14 kişilik bir gruptu, evime getirdim, yemek yaptım ki biraz hiç olmazsa kendimi rahatlatayım var ya. Ön yargı çok çirkindi. Ondan sonra tövbe ettim. Hiç kimseye karşı bir ön yargı da davranmayacağım.
0: Evet. Bu anlamda belki merak eden dinleyicilerimiz de vardır ve bizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz de vardır. Hristiyanlık tam olarak nedir? Hristiyanlık inancı tam olarak nedir? Ve bu inancı merak eden kişiler ne yapmasını önerirsiniz?
1: Çok güzel. Her şeyden önce Hristiyanlık bir din değildir. Nokta.
0: Evet.
1: Hristiyanlık bir mezhep değildir. Nokta. Hristiyanlık İsa Mesih'i adım adım takip eden ve Mesih gibi yaşayan kişidir. Mesih bak İncil'de Filipiler'de bak ne diyor? Diyor ki hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin. Ve bu Mesih İsa'da düşünce sizde de olsun. Evet. Ne demektir bu? Mesih nasıl yaşadıysa öyle yaşayacaksın. Mesih nasıl baktıysa öyle bakacaksın. Mesih bu elleri, eğer Mesih dünyada olsaydı bu eller, Mesih nasıl davranacaktı? İnsanları dövmek için mi? Yok. İnsanları yumuşak için sen de öyle yapacaksın. Yani her bir Hristiyan Mesih gibi davranacak. Hristiyan bu dünyada Mesih'in bir görüntüsüdür. Öyle yaşayacağız. Barış ardınca koşacak, merhametli olacak, sevecen olacak, bağışlayıcı olacak, düşmanını sevecek. Budur Hristiyanlık. Ve bulunduğu ülkenin yönetimine saygılı olacak. Bulunduğu ülkenin yönetimlerine, başkanlarına, cumhurbaşkanlarına da dua edecek. Bak ne diyor burada, İncil'de ne diyor biliyorsun? Timoteus 2'de 1-2 diyor ki, her şeyden önce şunu söylerim. Tanrı yoluna, ne güzel, Tanrı yoluna, kutsallık yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla, o zaman kraldı, şimdi cumhurbaşkanıyla, bakanlarla, bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar, şükürler sunulsun. Böyle yapmak gider. Bu bir Hristiyan davranışıdır. Yine Hristiyan olmak, Rabbin söylediği söz uyarınca diyor ki, ne mutlu yumuşak huylu olana, yumuşak huylu olacak. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlar, iyiliğe acıkıp susayanlar, iyilik yapmaya. Ne mutlu merhametli olanlar. Ne mutlu yüreği temiz olanlar. Ne mutlu barışı sağlayanlar. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm çekenler. Görüyorsun, bütün bunları yapacak Hristiyanı budur. Yoksa belli şu kural yap, sabahleyin kilise git, oruç muruç tut değil. Tabii bunlar olunca oruçta da olacak, kiliseye de gideceksin.
0: Evet.
1: Ve tek bir cümle ile Mesih gibi yaşamak. Mesih yeryüzünde olsaydı nasıl yaşadıysa Hristiyan da böyle yaşamalıdır.
0: Evet, dediğiniz gibi Hristiyanlık bir din değildir. Tanrı ile bir ilişkidir.
1: Yes.
0: Ve bu ilişki aslında az önce saydığınız şekilde yaşamımızı sağlayacak olandır. Bütün program boyunca geçmişten günümüze aslında Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl yayıldığına baktık, nasıl büyüdüğüne ve yeşerdiğine baktık. Ve aslında bu topraklar üzerinde yeşermeye devam ediyor ve edecek.
1: Evet, sona kadar gibi edecektir.
0: Evet, kesinlikle evet. Öyle. Amin. Ve bu topraklarda aslında Hristiyanlık uzak değildir. İnsanlar bunun için araştırabilir, öğrenebilir ve ön yargısız bir şekilde bakabilir. Bunun için Protestan kiliselerine gidebilirsiniz, bir İncil alıp okuyabilirsiniz, konuşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz.
1: İnternete, YouTube'a girebilirsiniz, istediğiniz noktada
0: bilgi alabilirsiniz. Evet, birçok seçenek var. Onun için Hristiyanlık Anadolu'da doğmuştur, sonradan gelmemiştir diyebiliriz.
1: Ve Hristiyanlığı benimsemek, Hristiyan inancının peşine gitmek, İncil okumak da yasalara göre, anayasaya göre de suç değildir.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir program serisi oldu bizler için. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum Behnam Bey size.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Gel.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır...
1: Kibir, açgözlülük, şehvet,
2: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
1: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
2: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
1: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
2: Affedilmeyecek bir günah var mı?
1: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
2: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
1: Ben Aydın Kutlu.
2: Ben Nuh Baytekin.
1: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, hoş geldiniz.
2: Tekrar hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, siz nasılsınız?
1: Teşekkürler, ben de iyiyim. Ve bu program serisi boyunca aslında yaşamımızda olan o günahlı eylemlerimizin yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi, günahın neden bu kadar büyük bir problem olduğunu konu almaya çalışıyoruz. Ve farklı farklı konular üzerinde düşünmeye devam ediyoruz. Bugün kıskançlık üzerine konuşacağız. Birçok insanın aslında problem yaşadığı bir konu gerçekten. Kıskançlığın ne tür sorunlara yol açtığına bakacağız. Ve bunun karşısına hangi erdemi koyabileceğimize bakacağız. Eğer bu konularda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden yazabilirsiniz. Sosyal medyada da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Kıskançlık tam olarak nasıl ortaya çıkıyor ve nedir Nuh Bey? Onu nasıl tanımlıyoruz biz bugün?
2: Öncelikle tanımı hakkında söylemek gerekirse kıskançlık bir kişinin başkasına sahip olduğu şeylere sahip olma arzusuyla oluşuyor. Ve ruhsal ve duygusal bir dengesizlik olarak tanımlanabiliyor. Yani böyle bir duygudur. Başkasının mutluluğunu, başarılarını, yeteneklerini veya mallarına karşı rahatsızlık ve kendi yaşamında eksiklik hissetmesiyle beslenen bir şeydir. Kilise babalarından Thomas Aquinas'ın söylediğine göre kıskançlık başkasının mutluluğuna üzülmek ve başkasının mutsuzluğuna sevinmek olarak ifade etmiş. Yani kıskançlığı bu şekilde ifade etmiş ve kutsal kitaba da baktığımız zaman kıskançlığa sahip olma isteği yoğun bir tutku ve öfke içeriği olduğunu bize açıklıyor. İnsanın yüreğinde hissettiği yoğun bir tutku ve öfkeye dönüşebildiği şey oldu olarak ifade ediyor. Ve başkasının sahip olduğunu istemek onların iyiliğine karşı duyulan rahatsızlık anlamında da kullanılabiliyor kutsal kitapta. Bu kutsal kitapta kıskançlığı olumsuz yönlerinde etkilediği olumsuz yönleri temsil ediyor. Kıskançlık nasıl ortaya çıkıyor denildiği zaman da kutsal kitap kıskançlığı gözle ilişkilendiriyor. Aslında biz birçok günah konusunda da söyledik. İsa Mesih insanların içinden çıkan şeylerin günah olduğunu söyledi. Ve onlarla Grekten ilgili birçok şey sayarken orada Grekçeyle baktığımız zaman kullandığı kıskançlık yerine kullandığı kelime var. O kötü göz olarak Grekçeyle söyleniyor. Fakat bunu çeviri yapıldığı zaman kıskançlık ya da haset olarak çevriliyor. Bu ne anlama geliyor? Başkalarının sahip olduklarına karşı kötü niyetle bakmak, kıskanmak olarak kutsal kitap bu şekilde ifade ediyor. Yani kişinin bakışlarından doğduğunu ortaya çıkartıyor. Kaç tarafın eşyasına bakıyor, başarısına bakıyor ve kendisiyle kıyaslayarak oradan bir kıskançlık ortaya çıktığını ve kendisi olmayan şeyin başkasında olmasından kaynaklandığını kutsal kitap bize öğretiyor ve bununla ilgili olarak kutsal kitapta o kadar çok örnek var ki hani Yusuf'un kardeşlerinin onu kıskanması ya da Kain'in Habil'in Tanrı'nın onu Habil'in sunusunu kabul etmesinden dolayı onu görüp kıskanması ya da Saul'un Davut'un başarılarını kıskanması gibi o kadar kutsal kitapta bununla ilgili örnekler var ve biz buradan genellikle gözle bakmaktan kaynaklanarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
1: Ve siz söylerken aslında aklıma bir ayet geldi. Luka 11:34. Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedenin de aydınlık olur. Gözün bozuksa bedenin de karanlık olur. Gibi aslında gözümüzle alakalı da birçok nokta var. Mesela işte şehvetle bakma konusunda bir önceki programımızda ona değinmiştik. Yine gözle alakalı bir durum olduğunu gördük. Siz de aslında kıskançlığın da gözle alakalı İşte belki başkasının malına göz dikmeyle alakalı örneğin olduğunu ya da onun başarılarını kıskanma, onun başarılarını göz dikme olduğunu bahsettiniz. Kıskançlık kelimesinin İbranicesine baktığımız zaman orada kina diye bir ifade var. Tutku, hararet, şevk, hırs ve kıskançlık anlamını taşıyor. Başkalarının sahip olduğu şeye sahip olmamanın verdiği his aslında. Yani eldekini kaybetme korkusu değil, ancak kıskançlık eldekini paylaşmamaya iten bir günah aslında. Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birinin başkasıyla ilgilendiği kanısına varıldığında kıskançlığı ortaya çıkaran olumsuz bir tutum takınılıyor. Farklı şekillerde bu karşımıza çıkıyor. Örneğin 10 emire baktığımız zaman 10 emirde işte başkasının malına göz dikmeyeceksin diye bir buyruk olduğunu görüyoruz. Bu da yine o kıskançlığın altında yattığını fark edebiliyoruz. Peki ne tür sorunlara yol açıyor Nuh Bey kıskançlık?
2: Kıskançlık aslında hayatımızda birçok kavgalara, sorunlara yol açtı söyleyebiliriz. Kutsal kitap ışığında da baktığınız zaman çekişmelere neden olan birçok şeyde kıskançlıktan başladığını, anlaşmazlıklar. Bu evlilik içinde olabilir, normal iş ortamında olabilir. Bu anlaşmazlıkların çoğu kıskançlık dolu iftiraya, dedikoduya, düşmanlığa yol açabiliyor. Acıya yol açabildiğini görebiliyoruz. Yani basit bir örnekle Yakup'un oğulları Yusuf'u kıskanıyor. Onu ne yapıyor? Kıskançlıkların onu öldürmeye çalışarak ya da onu köle olarak satarak onun hayatını mahvetmeye çalıştıklarını görebiliyoruz. Bu neyden kaynaklanıyor? O yüreklerindeki kıskançlığın beslenmesiyle açığa çıkıyor. Genellikle karşıdakini aşağılamaya yönelik olarak da ortaya çıkabiliyor. Yani kıskandığı zaman karşısındaki kişiyi gördüğünde dedikodu yaparak, onu aşağılayarak bir yöntemler oluyor ve genellikle toplumumuzda bu çok yaygın bir şey. Yani karşıdaki insanı kıskandığı zaman onu kötüleme ya da onun hakkında dedikodu yapmaya hemen girişiyor. Bu kıskançlığın çıkardığı ortada ve bu dedikodular da ortamda tabii problem yaşıyor ama kıskançlık kutsal kitapta bize bumerang etkisi yarattığını söylüyor. Yani yalnız da karşıdakine değil kıskançlık duyan kişiye de beklemedik zararlar verdiğini görebiliyoruz. Süleyman Özdeyişlerinde bununla ilgili bir ayet var. 14. ve 30. ayette huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır. Hırs ise insanın için yer bitirir diyor. Ama buradaki hırs kelimesi ya da buradaki İbranice ile çevirildiği zaman kıskançlık kemikleri çürütür diye bir ifade var. Yani hırs insanın için yer bitirir ifadesi aslında kıskançlık insanın kemiklerini çürütür. Yani fiziksel ve ruhsal bir şekilde hastalığa götürür diye böyle bir ifade verebiliriz. Yani hem topluma, insanlara zarar veriyor hem de kıskançlık insanda kendine zarar veriyor. Evet. Ama bir Yahudi halk hikayesi var kıskançlık mizahi bir şekilde dile getirerek anlatılıyor. Çok basit bir şekilde anlatsa insan psikolojisini gösteriyor. İki arkadaş yolda giderken kralı görüyorlar. İkisinden biri çok aç gözlü, diğeri ise kıskançtır bu arkadaşlar. Kral eğer sizden biri bir dilekte bulunursa ona her şeyi vereceğim diyor. Ancak yanındaki arkadaşına iki katını vereceğim diyor. Sen istediğinin iki katını arkadaşına vereceğim diyor. Kralın sözlerini duyan kıskanç arkadaş, arkadaşını iki kat fazlasını alacağını düşüncesi yüzünden önce dilek bulunmaktan çekiniyor. Açgözlü arkadaşı da aynı şekilde arkadaşının ondan daha fazlasını kazanmasını istemiyor. Sonunda kral ona eğer dilekte bulunmazlarsa gideceğini söylüyor ve kıskanç arkadaş şöyle söylüyor. Kralım, sol gözümü çıkarın. Arkadaşının kendisinden daha fazla ve daha iyi bir şey sahip olmasını görmektense kendi gözünü kaybetmeyi ve böylece arkadaşının iki gözüne mahrum kalıp kendisinden daha kötü durumda olmayı tercih etmiştir. Bu hikaye birine duyulan kıskançlık aşırı derecede büyüdüğünde bu tür aşırı eylemlerin bile göze alınabileceğini gösteriyor. Gerçekte toplumda bu tür kıskançlıklar bu biçimde rastlayabiliyoruz. Yani kıskançlık karşı tarafa sadece zarar vermek değil, aynı zamanda bana zarar vererek karşı tarafa zarar veren bir eylem olduğunu anlatan bir hikaye olarak da görebiliyoruz.
1: Aslında bütün günah, yani günahlı her eylemin altında bize zarar verdiğini görüyoruz. Biz belki kendimizce kazanç sağladığımızı düşünüyoruz ama halbuki biz bunun bizi yozlaştırdığını, bunun bizi kirlettiğini, bağımlı hale getirdiğini, zarar verdiğini görüyoruz. Mesela kıskançlık da böyle bir durum. Aslında bir yük taşıyoruz sırtımızda.
2: Doğrudur.
1: Ve bu bize zarar veriyor dediğiniz gibi. Biz tam tersini düşünsek de aslında bunun bize zarar verdiğini ve Tanrı'nın da bu yüzden bunu günah olarak tanımladığını hatırlıyoruz. Peki Tanrı kıskanç mıdır?
2: Aslında çok ilginç bir soru. Çünkü Tanrı kendisi bu ifadeyi kullanıyor. Şimdi biz bunun günah olduğunu söylüyoruz. Fakat Tanrı çıkış kitabında, kutsal kitap, eski anlaşma 20. bölüm 5. ayete baktığın zaman diyor ki putların önünde eğilmeyecek, onlara tapılmayacak. Çünkü ben Tanrınız Rab, kıskanç bir Tanrıyım diyor. Ve tekrar yasanın tekrarı 4. bölüm 24. ayete baktığımız zaman, çünkü Tanrımız Rab, yakıp yok eden bir ateştir, kıskanç bir Tanrıdır ifadesini kullanıyor. O zaman bunu okuyan insanlar genellikle kıskançlık günahsa Tanrı da mı günah işliyor? Tanrı da kıskançsa benim kıskançlığım normal değil mi diye düşüncelere sahip olabilir. Ancak bu kıskançlık Tanrı'nın tapınmasını ve bağlılığını hak ettiği halkın başka tanrılara ya da putlara yönelmesine karşı duyduğu tepkiyi ifade ediyor. Yani bu Tanrı halkıyla olan özel ilişkisini koruma isteğini, onların yalnızca ona tapınmaları istemesini yansıtıyor. Bizim insanların duyduğu kıskançlıktan farklı bir kıskançlık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu kıskançlığın ardından Tanrı'nın gerçek sevgisinden kaynaklanan bir kıskançlık olduğunu görüyoruz. Çünkü başka putlara yönelmesi, Tanrı'nın sevgisinden yoksun kalması, onların ruhsal ölümü ve fiziksel sıkıntı, dert, sorunlarla baş başa kalmasına sebep olacağı için Tanrı'nın bu kıskançlığı onlara zarar verme amaçlı değil, onları sevdiği için gerçek sevgiden kaynaklanan, onların iyiliği için olan, sevgi dolu ve koruyucu bir öneme sahip olan kıskançlık olduğunu söyleyebiliriz. Kıyaslama yapacaksak fark nedir diye, Tanrı'nın salt kıskançlıkla insanların kıskançlık arasında ne gibi fark var? Tanrısal kıskançlık, Tanrı'nın yalnızca kendisine ait olanına tapınma ve sadakati koruma isteğini ifade ederken, insan kıskançlığı genellikle bencillik ve hasetle ilgili, başkasına zarar vermekle ilgili. Tanrı'nın kıskançlığı onu sevgi bağlılıkla dolu bir koruma içgüdüsü olarak görülür. Bu insanların başka ilahlara tapmalarını istememesiyle ilgilidir. İnsan kıskançlığı ise başkalarının sahip olduklarına imrenme ve bu durumu rahatsız olma duygusunu içeriyor. Bu da çoğunlukla yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla tanrısal kıskançlık koruyucu bir sevgi iken insan kıskançlığı çoğunlukla olumsuz ve yıkıcıdır.
1: Evet. Aslında biz Tanrı'nın suretinde yaratıldığımız için Tanrı'nın duygularını da taşıdığımızı görüyoruz mesela. Tanrı da öfkeleniyor. Biz onun da suretinde yaratıldığımız için bize de öfkenin olduğunu görüyoruz. Ama temel fark ne? Aslında biz yozlaştık. Yani günahla beraber yozlaştık. O yüzden o duygularımız da yozlaştı. Sizin bahsettiğiniz gibi Tanrı'nın kıskançlığı yine karşı tarafın zarar görmesini engellemek içinken, yani bizim gidip sahte ilahlara tapıp onun ruhsal bereketlerinden faydalanmayacağımız konusunda bir önümüze bir koruma çekerken, bir engel çekerken, bu niyetle, iyi bir niyetle yapılırken, bizim kıskançlığımız günümüzde dediğiniz gibi onun var benim niye yok gibi maalesef olumsuz bir anlamda olduğunu görüyoruz. Bu konuda da bir yozlaştığımızı görüyoruz. Peki Tanrı'nın isteği ne burada Nuh Bey? Kıskançlığın yerine Tanrı'nın bize isteği ne? Çözüm ne? Ne diyebiliriz?
2: Tanrı'nın isteği kıskançlık konusunda aslında bize sevgiyi öneriyor. Çünkü Tanrı insana birbirine koşulsuz sevgi göstermelerini istiyor. Kıskançlık sevginin tam tersi bir eylemdir. Sevgi olduğu zaman karşı tarafı kıskanmak değil, onun başarılarını, onun sahip olduğu şeyler bizi sevindiriyor. Yani ben eşimin seviyorum. Eşimi sevdiğim için onun başarısı, onun yetenekleri, o bana hem faydası da oluyor, olmasa bile o beni sevindiriyor çünkü onu seviyorum. Bir anne babanın çocuklarındaki gördüğü başarı da sevgiden kaynaklanan kıskanma, imrenme değil. O nedir? Yani onun sevgiden dolayı kıskançlık yüreği değil, tamamen sevinme anlamına gelebiliyor.
1: Yani onun iyi bir konumda olmasını istiyorsunuz.
2: Evet. Ve aslında bu Korint Kilisesi vardı bu. Korint Kilisesi arasında büyük sorunlar, kıskançlıktan dolayı ayrışmalar oluyordu, problemler oluyordu. Ve Paulus da Tanrı'nın isteği sevgi olduğunu vurgulamak için 1. Korintiler 13. bölüm 4. ayette diyor ki sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Yani kilisedeki o problemleri, o kıskançlıktan dolayı ayrışmalara çözüm olarak Tanrı'nın sevgisini önermesi ve sevgide kıskançlık olmamasını söylüyor. Tanrı aynı zamanda birbirimizi bağışlamayın önemini vuruyor. Çünkü kıskançlıklar başkalarını bağışlamayı zorlaştırıyor. Onların bize yaptığı davranışları, onların başarıları, onların sahip olduğu şeylere dolayı bir kıskançlık var ve o kişilerin yaptığı şeyleri bağışlama isteği bizim yüreğimizde olmuyor. Ama Tanrı bizim hoşgörülü olup birbirimizi bağışlamamızı istiyor. Ve bağışladığı zaman kıskanç ve kin duyguları giderek yok olduğunu fark edebiliriz. O kişiye karşı kaybolduğunu görebiliyoruz. Başka bir şey söyleyeceksek de birlik, Hristiyanlık arasında birlik içerisinde olmanın önemini kutsal kitap bize vurguluyor. Çünkü kıskançlık birliği bozuyor ama gerçek birlik, birbirimizin değerini anladığımız zaman, birbirimize ne kadar ihtiyaç olduğunu anladığımız zaman bu birlik bizdeki kıskançlığın da kaybolmasını sağlayacaktır ve bunu kilise içerisindeki o birlikle de, bir olmakla da bu şeyleri düzeltebiliriz. Ya da Tanrı bizim kilisede bir oldu, bizim bir bedende yaratıldığımızı, bedenin nasıl göz, burun, kulak, organları farklı, her birinin görevi ayrı olduğunu vurguladı. İnsanların yetenekleri, her biri Tanrı'nın ayrı bir yetenek veriyor, ayrı bir özellik veriyor ama bunların hepsi bir bedenin gelişimi için kullanılan ve gerekli olan bir şey. Kimse birbirinden üstün değildir Tanrı'nın gözünde. Evet, Rab onları bazı şeyleri yukarı koyar, aşağıya koyar, bunu Tanrı belirler. Ama bu kıskanılacak, imrenilecek, birbirini çekiştirecek bir şey değil. Kolun görevini ben yapmayabilirim ama bana verilen göreve odaklanırsam, yaparsam, birbirimize ihtiyacımız olduğunu bilirsek, bu kıskanmak yerine birbirimizle nasıl daha bütün olabiliriz, nasıl yardım edebiliriz gibi, bu konuda Tanrı'nın bizden istediği şey birlik olmak.
1: Evet, biz bugün aslında kıskandığımız zaman kendimizi belki daha iyi bir konumda görmek istiyoruz, ya da sizin bahsettiğiniz gibi karşımızdaki kişinin onu belki hak etmediğini, bizim onu hak ettiğimizi düşünüyoruz, ya da neden onda olup neden bizde olmadığını düşünüyoruz. Ama İsa'ya baktığımız zaman tam tersi bir şey var aslında. İsa Tanrı olduğu halde, değil mi, bizim gibi olmak istedi aslında. Yani tam tersi bir yönelim olduğunu görüyoruz ve bunun da bizim iyiliğimiz amaçlı olduğunu görüyoruz. Öyle ki İsa Tanrı olduğu halde ululuğunu bir kenara bıraktı. Kıskançlığın tam tersinde aslında. Ve çarmıh üzerinde bile ölüme, bizim kurtuluşumuz için, aslında adına iman eden, Mesih'e iman eden herkesin kurtuluşu için boyun eğdiğini görüyoruz. İsterseniz burada bir virgül koyalım ve sonrasında ikinci yarıyla devam ederiz. Kısa bir aradan sonra günah ve erdemle tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.

0: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata.
4: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik. Kıskançlık konusunu bugün ele alıyoruz ve kıskançlık karşısında hangi erdemi geliştirebileceğimiz konusunu ele alıyoruz. Tekrardan hatırlatmış olalım, bizlere soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, kıskançlıktan bahsettik aslında, bunun nasıl bir sorun olduğundan, ne tür sorunlar yol açtığından bahsettik ve nasıl ortaya çıktığından da bahsettik. Peki kıskançlık karşısında hangi erdemleri geliştirebiliriz?
5: Hristiyan bakış açısına göre kıskançlık karşısında geliştirebileceğimiz erdemler ruhsal olgunlaşmaya ve Tanrı'ya olan bağlılığı güçlendireceği için önemli bir konu ve bizim hayatımızda günahın karşısında gerçekten erdemleri, senin de her zaman vurguladığın gibi tanrısal erdemleri hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Az önce biz sevgiden bahsetmiştik.
4: Evet.
5: Sevginin aslında kıskançlığın panzehiri olduğunu ve başkalarının iyiliğini istemeyi. Çünkü Tanrı'nın sevgi karşıdakinin iyiliğini istemektir.
4: Doğru.
5: O kıskanmak olmadığını söylemiştik. İkinci olarak biz alçak gönüllülük olduğunu söyleyebiliriz. Alçak gönüllülük, Tanrı'nın önünde kendimizi küçümsemeden, başkalarının başarısını da kıskanmadan kabul etmeyi öğretir. Yani kendimizin Tanrı'nın önündeki değerimizi de biliyoruz ve karşı tarafı karşı kıskanmadan da onlara karşı eylemlerimizi yapmayı öğreten şey alçak gönüllüktür diyebilirim. Tanrı herkese farklı armağanlar veriyor. Bunun farkında olmak, benim az önce söylediğim gibi hani bir bedende farklı görevlerimiz var. Bunu benimseyip alçak gönüllü şekilde karşı tarafın yeteneklerini, başarılarını kutlayıp benimsemek farklı bir erdemdir diyebilirim. Minnettarlık da bizim için bir erdemdir. Çünkü kıskançlık karşı tarafın başarılarını, sahip olduğu şeylere bakıp kendinde yoksunluğunu hissedip sürekli karşı tarafa odaklanarak bir karşılaştırmadan kaynaklanan bir şeydir. Ama minnettarlık ya da şükretmek, belki bunu biraz daha açarız sonra, ama bu da başkasının sahip olduklarına değil de kendi sahip olduklarına bakma ya da Tanrı'nın sana, kişiye verdiği şeylere odaklanmayı sağlıyor. Bu da bir erdem olarak söyleyebiliriz. Sabır da bizim için bir erdem olabilir. Bu kıskançlığa karşı yapılacak bir erdem olarak. Çünkü sabır, bazı şeyleri Tanrı bize hemen vermeyebilir. Bu
4: evet.
5: Zaman alabilir. Başkasında olan bir şey bende hemen olmayabilir. Ya da onun başarısı, onun bazı elde ettiği şeyler benim için hemen olmuyor. Bu ev olur, araba olur, çocuk olur. Ne bileyim, başka bir başarı, okul, eğitim, iş yerinde yükselme gibi şeyler. Ama bu sabrı öğrenirsek Tanrı mutlaka bize de gerektiği zaman gerektiği yerlere getirecektir. Bize gerekli ihtiyaçlarımızı verecektir. Tanrı eksiklerimizi tamamlayacaktır. Bence öğrenilmesi gereken, kıskançlığa karşı olan bir erdem olarak sabrı da söyleyebiliriz. İçsel barış, ruhsal barış ve tatminden de bahsedebiliriz. Çünkü ruhun meyvelerindeki o meyvelerinde olan içsel huzur aslında kıskançlığın getirdiği tatminsizliği gideriyor. Bizim içimizde sürekli tatminsizlik var,
4: evet,
5: ve bundan
4: maalesef
5: kaynaklanan bir kıskançlık doğuyor. Ama ruhsal, ruhla dolduğumuz zaman, Tanrı'nın huzurunda, onun verdiği bereketlerle dolduğumuz zaman ne olacak? Ruhsal bir tatminlik hissedeceğiz ve bu kıskançlık gidecektir diye bu şekilde birkaç çeşit erdemi söyleyebiliriz.
4: Evet, aslında kıskançlığa baktığımız zaman dediğiniz gibi belki biz kendimizi yetersiz görüyoruz. Ama halbuki Tanrı'nın gözünde zaten değerli olduğumuzu anlarsak, bunun için eğer henüz Tanrı'yı tanımıyorsak tabii ki İncil okuyarak Tanrı'nın sözünü edinebiliriz, Tanrı'nın sözünü işitebiliriz, bizim hakkımızdaki tasarısını öğrenebiliriz. Ve belki Tanrı'yı tanıyorsak, bir Hristiyansak eğer, Tanrı'nın bizim ne kadar çok sevdiğini, bize ne kadar çok değer verdiğini bilerek bizim için aslında canını verdiğini, kendi oğlunu, biricik oğlunu gönderdiğini, ne kadar çok bize değer verdiğini hatırlayarak aslında zaten Tanrı'nın bize her şeyi sağlayacağını, değerimizi, kendi içsel değerimizi dışarıda aramamamız gerektiğini, Tanrı'da zaten bunu bulduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Ve belki kıskançlığın karşısına koyabileceğimiz bir erdem olarak şükredici nasıl olabiliriz?
5: Şükredici olmak ya da minnettar olmak aslında Tanrı'nın verdiği her nimeti ya da her bereketi şükretmek, minnettarlık duygusu yaşamak, içimizde tutmaktan ya da bunu dile getirmekten başlayabiliriz. Tanrı'nın verdiği şeylere odaklanmak kıskançlığı aşmanın bir yoludur ve en iyi erdemlerden bir tanesidir. Çünkü kıskançlığa baktığımız zaman genel olarak karşındaki insandaki yeteneklere bakıyorsun, onun başarılarına bakıyorsun, sahip olduğu şeylere bakıyorsun. Onların kendinde olmadığını düşündüğün için, onlara da kendinin yetersiz olduğunu düşündüğün için bu kıskançlık olayı. Ama minnettarlık olayı karşıdakine odaklanmak değil, kendine odaklanmak olabiliyor. Yani Tanrı'nın sana verdiği özel yetenekler var. Tanrı'nın sana verdiği bereketler var. Tanrı'nın senin hayatına döktüğü o kadar lütuf var. Ve evet, Tanrı sana sağladığı o kadar zenginlik varken bunların farkında olmayıp sürekli karşı tarafa bakmak minnettarlığı azaltacak. Ama minnettarlık olmak için bence Tanrı'nın bize verdiği şeylere odaklanmamız çok büyük bir etkisi olacaktır. Tanrı bize çok, herkese özel bir armağan veriyor. Birine mesela benim eşimin çok güzel müzik konusunda çok yetenekli, çok güzel sesi var ama benim o kadar yeteneğim yok. Ama ben eşimin bende öyle bir müzik yeteneği yok diye kıskanmama gerek yok. Tanrı bana farklı bir armağan vermiş ve ben o armağanla odaklanarak, onu yaparak Tanrı'ya şükredebilirim. Minnettarlığımı dile getirebilirim. Bununla ilgili olarak kutsal kitapta güzel bir örnek var. Eski anlaşmada Kral Saul'u biliyorsunuz. Tanrı aslında onu halkına ilk kral olarak atadığı birisiydi ve Tanrı'nın gözünde aslında soylu bir aileden geliyordu. Çok yakışıklıydı, akıllıydı ve alçak gönüllüydü. Tanrı Saul'u kral olarak seçti ve onun iyi görünümü, başarıları, kendisi aslında Tanrı'ya övünecek, minnettar sunacak birçok yönü vardı. Ama Tanrı o Davut'a da bir başarı vermişti. O askeri anlamda birçok başarılara imza atmıştı. Fakat Saul şükretmek yerine Davut'un başarılarını kıskanmaya başladı. Kendisiyle evet, kıyaslamaya başladı ve depresyona girdiğini görüyoruz. Yani sürekli onunla kıyasladığı için kendi hayatını mutlu bir şekilde yaşayamıyor. Hem de minnettar bir hayat yaşayamıyor ve kendi sahip olduğu o değerli yeteneklerini de kaybetmeye başlıyor. Onları kullanmamaya başlıyor ve bunun hayatında büyük bir yıkıntı getirdiğini görüyoruz. Ama şükretmek, Tanrı'nın iyiliğini ve sadakatini hatırlamak, bize verdiği yetenekleri hatırlamak anlamında bizim için çok önemli bir yetkisi var ve gücü var diye söyleyebilirim.
4: Peki evlilik içerisinde de bu büyük problemler olabiliyor, kıskançlık sorunları yaşanabiliyor evlilikler içerisinde. Evlilik içerisinde biz kıskançlığı nasıl ele alabiliriz Nuh Bey?
5: Aslında bugün bizler konuştuğumuz konu kıskançlık ve erdem olarak konuştuğumuz şey de minnettarlıksa, evlilik içerisinde bunu aynı şekilde yaşayabiliyoruz. Yani karı koca arasında kıskançlık olayları çok oluyor.
4: Evet.
5: Bu aslında Tanrı'nın halkına olan kıskançlığıyla da bağlantı yapabiliriz. Tanrı kendi halkına putlara yönelmesini, onlara tapınmasını istemedi. Çünkü bu arasındaki ilişkiyi bozacak bir sebepti.
4: Evet.
5: Bir kadın da bir adam da kendi eşinin farklı erkeklere ya da farklı kadınlara ilgi göstermesi ya da onlarla ilgileniyor olması bu kıskançlığı tetikleyebilir. Bu doğal bir kıskançlık olabilir. Buna kötü diyemeyiz çünkü evliliğini korumak, birbirine olan ilişkisini korumak için böyle bir kıskançlık çıkabilir. Böyle kıskançlık hissedebilir. Ama bu kıskançlık aşırıya gitmesi büyük bir problem oluyor. Yıkıcılık evet, etkisi gösteriyor. Çünkü bazen erkek kendi özelliği, gözleri hassastır, kadınlar kulağı hassastır. İşte erkeğin gözü bir yere gitti diye ya da bir şey yaptı diye karısını aldatıyor diye hemen düşünmemek gerekebiliyor. Bazen çok fazla aşırı kafasında kuruntulara düşebiliyorlar ve bu kadının kocası üzerinde ya da kocanın karısı üzerine çok baskıcı bir şeye gidiyor. Onu denetlemeye çalışıyor. Her şeyine karışıyor. Aralarında problem çıkarmaya çalışıyor. Bu aşırıya gittiği zaman büyük bir problem. Genellikle bunu sevgi içerisinde konuşarak birbirleriyle çözmeye çalışması çok önemli. Ben böyle düşünüyorum. Senin benimle fazla ilgilenmediğimi ve bundan dolayı rahatsız olduğumu, öfkelendiğim gibi o kıskançlık duygularını eşine açık bir şekilde ifade edip yanlış bir şey varsa onu düzeltmeye çalışması çok önemli. Bir de kıskanç olmasının sebeplerinden biri de aslında yine başka evliliklerinde başkasının kocası böyle, başkasının karısı şunu yapıyor, bunu yapıyor deyip sende bu yok, sen bunu niye yapmıyorsun, niye onun karısı böyle yapıyor, onun kocası böyle yapıyor, sende niye bu yok? Başkasının zenginliklerini, başarılarını yine evlilik içerisinde de kıskanıp imrenip bunlar karı koca arasında büyük problemlere, boşanmalara kadar gidiyor. Yine biz bunu erdem konusunda ele alırsak, kıskançlık yerine Tanrı'nın sana verdiği eşin değerine bakarsanız, ondaki güzel özelliklere odaklanırsanız, sizin evinizdeki Tanrı'nın verdiği çocuklara, sevginizdeki derinliğe, belki başkalarında olmayan özellikle senin ailende var. Bu Tanrı'nın verdiği şeylerle minnettarlık duymaya başlarsan, bu karı koca ilişkisinde de kıskançlığın yavaş yavaş ortadan kalktığını, güvene dönüştüğünü ve ilişkilerin daha doğru bir şekilde ilerlediğini görebiliriz.
6: Evet. Ve İsa'da bu kıskanç olmama konusunda ne öğrenebiliriz? İsa'nın bütün yaşamına baktığımız zaman tabii ki fedakar bir yaşamı var. Gerçekten Tanrı olduğu halde ululuğunu bir kenara bırakıp aramıza geliyor. Peki ondan ne öğrenebiliriz? Yani hem İsa'nın öğretişinde hem de yaşamında, yani hem şükredici olmak konusunda hem kıskanç olmamak konusunda.
5: İsa Mesih'in en önemli özelliği alçak gönüllülük ve hizmet etme ruhunu benimsemiş bir şekilde yaşıyordu. Çünkü Tanrı'nın oğlu olarak her türlü üstünlüğe sahipti, her türlü güce sahipti. Ancak bunu bir gösteriş yapmak, övünmek ya da kıskanacak bir pozisyon olarak kullanmak yerine başkalarına hizmet etmek için harcadı. Biz bunu birçok programda seninle konuşurken, evet, Filipiler 2. ve 6. ayetten 7. ayete kadar olan kısımda yeterince açıkladığımızı düşünüyorum. Yani İsa Mesih'in alçak gönüllülük eylemi, yaptığı eylem kıskanç olmama hakkında bize, ya da insanın kıskançlık hakkındaki tutumunu gösteriyor. Ne kadar alçak gönüllü olup ve bunu insanların ilişkisiyle kıyaslamadığını, başarısıyla kıyaslamadığını gösteriyor. İsa Mesih'in başkalarından iyilik istemesi, yani sevgi dolu yaklaşımı, başkalarının mutluluğunu, iyiliğini ön planda tutması, bu kıskançlığın zıttı olan bir sevgi ve fedakarlıktır. Genellikle İsa Mesih ne diyor? Tanrı ise komşunu kendin gibi sev. Komşunu kendin gibi sevdiğin zaman, ben kendim için iyilik istiyorsam komşumun da iyilik olmasını isterim, değil mi? Yani sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma. İnsanların sana nasıl yaklaşmasını istiyorsan sen de öyle yaklaş gibi. İsa Mesih'in öğretilerine baktığımız zaman aslında birbirimizin iyiliğini istememiz gerekiyor. Nasıl ben kendi iyiliğimi, kendi başarımı istiyorsam başkasının başarısı da iyiliğini de istemem. Neye, benim için insanlar beni ne anlamda kutlamasını isterim? Benim başarılarımı kutlamasını isterim, değil mi? Bana güzel söz söylemesini isterim. O zaman sen de git bunu o insanlara, karşındaki insana yaptı. İsa Mesih bu şekilde bize kıskanma için, karşıdaki kişi kıskanacak bir kişi değil, ona sevgini göstereceğin, sana yapılmasını istediğin şeyi ona yap diye öğretişinden de görüyoruz. İsa Mesih bir örnek göstermişti bir gün. Emanet para benzetmesi. Matta 25. ve 14. ayet, 30. ayete kadar olan kısımda herkesin farklı yeteneklerine göre Tanrı'nın armağanlar verdiğini söyledi. Ama bir talant alan adam bunu gidip gömüyor. Neden? Bana az verildi. Diğerlerine 10 verildi, 5 verildi, bana 1 verildi diye kıskanıyor ya da imreniyor. Ne yapıyor? Onu değerlendirmiyor. Ama İsa Mesih söylediği şey, o 10 alan kişi de yeteneğine göre 10 veriliyor, 5 alan da yeteneğine göre veriliyor. Bu kıskanılacak bir şey değil. İkisi de Tanrı'nın gözünde eşit. Hepsi Tanrı'nın gözünde eşit. 10 talant alana da diyor ki, senin küçük işte başarılı olduğunu gördüm, sana daha büyük şeyleri vereceğim diyor. 5 talant alana da aynı şeyi söylüyor. Küçük işlerde başarılı oldun. Yani Tanrı'nın vurgulamak istediği şey, görevleri, yani aldığımız yetenekler Tanrı'nın önünde eşittir. Ve bizler bunları birbirimize kıyaslayarak kullanmamak yerine ise onları en iyi şekilde, bize verilen o armağanları kullanmamız gerekiyor. Bir de İsa Mesih'in hayatında şunu görüyoruz. Kendisine verilen göreve, sadakati ve başkalarının göreve müdahale etmemesine örnek olarak görebilir. Çünkü İsa Mesih'in bir hedefi vardı. İnsanların kurtuluşu için kendini feda etmek. Ve gidip kral olacağım, halk onun kral olmasını istedi, onu yüksek mevkilere getirmek istedi, ama İsa'nın öyle bir derdi yoktu. Çünkü onun amacı görevini yerine getirmek, tüm insanlar için kendini feda etmek. Ve bir gün İsa Mesih Petrus'a geliyor. Petrus dirildikten sonra Yuhanna'yı göstererek İsa dirildikten sonra Petrus İsa'ya gelip şunu söylüyor. Yuhanna ne olacak diye soruyor. İsa Mesih diyor ki, ben gelinceye dek onun yanında yaşamasını istiyorsan bundan sana ne? Sen ardımdan gel. Burada İsa Mesih Petrus'a söylemek istediği şey, sen başkasının hayatına ne olacağına, onun başarısına, onun sonun ne olacağına sen ona odaklanma. Sen neye odaklan? Kendine odaklan. Sen benim ardımdan gel. Sen kendi işine odaklan diye kendi görevine odaklanmayı kıskançlığın karşıt eylemi olarak istemesi bu şekilde gösterdiğini onun hayatında görebiliyoruz. Ve bu tabii sabır, güven dolu yaşantısıyla insanın birçok örnekler daha verilebilir ama bu şekilde söyleyebiliriz.
6: Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ve biz bugün aslında Tanrı'nın bizi hangi konuma yerleştirdiğini, yani Tanrı'daki yaratılış amacımızı öğrendiğimiz zaman aslında dediğiniz gibi bu kıskançlıktan da sıyrılıp şükredici bir yaşam sürme fırsatımız olabilir. Bunun için de elbette Tanrı'yı tanımak gerekiyor. Tanrı'yı tanımak için de onun sözünü okumak gerekiyor. Aslında değişmez Tanrı sözü olan İncil'i okumalarını tavsiye ediyoruz dinleyicilerimize. Öyle ki orada İsa Mesih'in karakterini, onun tüm yaptıkları aslında Tanrı'nın karakteridir. Çünkü Tanrı kendi sözüne beden vererek, aslında Tanrı'nın kendisi bizzat insan bedeninde aramıza gelmiştir. Bu da İsa Mesih'tir, görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür. Haliyle biz bugün Tanrı'yı tanımak istiyorsak İsa'yı tanımaya ihtiyacımız var. Ve bizim kurtuluşumuz yalnızca İsa Mesih'e iman etmekle, çarmıhta ödediği bedeli kabul etmekle, üçüncü gün dirildiğine iman etmekle geçerli oluyor. Tek bir kurtuluş yolunun bu olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi aslında değerimizi Tanrı'da aramak çok kıymetli değil mi Nuh Bey? Siz de öyle söylediniz. Değerimizi Tanrı'da bulmak ve kendi yaratılış amacımızı belki kendimizi farklı amaçlarda görüyoruz. Çünkü hepimiz bu dünyaya geldik. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz gerçekten çoğu insana baktığınız zaman. Bir amaç arıyorlar, kendilerini bir konuma koyuyorlar. Bunu Tanrı'da bulmamız gerektiğini bilmiyorsak saçma sapan belki yerlere savrulabiliyoruz. O zaman maalesef yıkıcı durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Ama Tanrı'ya geldiğimiz zaman, Tanrı'da o yaratılış amacını bulduğumuz zaman o zaman gerçekten Tanrı bizi onurlandırıyor da. Yani gerçekten değer görmek istiyoruz bir noktada. Tanrı bize değeri veriyor. Ama onun tasarısı doğrultusunda onun amacı uyarınca bunu veriyor, bunu görüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
5: Ben teşekkür ederim.
6: Bugün Günah Verden programında kıskançlık konusunu ele aldık. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin'di. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Teşekkürler tekrar dinlediğiniz için bizleri ve sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Sosyal medyada da @radyomaranata adresinde bizi orada tüm hesaplarda takip edebilirsiniz. @radyomaranata yazarak bulabilirsiniz bizi. Esenlikler.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
0: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
0: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
0: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil programına hoş geldiniz değerli Radyo Maranata dinleyicileri. Ben Sevgi. Bu hafta yine farklı bir konuyu ele alıyoruz. Hazreti İsa'nın soykütüğüyle ilgili çelişki gibi görünen ifadeleri inceleyeceğiz hocamızla birlikte. Farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde anlatılan soykütüğü konusunda öğrenmemiz gereken gerçekleri de birlikte araştıracağız. Bu yolculukta bizlere eşlik eden konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maranata'yı sosyal medya hesaplarından takip ederek bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz de soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey, bugünkü bölümümüzde Hazreti İsa'nın soykütüğüyle ilgili anlatımlara bakacağız. Ben hemen soruma geçmek istiyorum. Matta ve Luka İncillerinde verilen Hazreti İsa'nın soy kütükleri birbirinden farklıdır. Matta'ya göre soy Süleyman üzerinden, Luka'ya göre ise Natan üzerinden ilerlemekte. Hazreti İsa'nın soy kütüğünün iki farklı şekilde verilmesini nasıl açıklayabiliriz hocam?
2: Matta'da İbrahimoğlu'ndan söz ediyor. Yani özellikle buna söz ediyor. Çünkü Matta bölümünün yazılışı, yani İncil'in bu bölümü daha çok Yahudi kesimi göz önünde bulundurmuştur. Belki diğer yazılan İncil'lerin bölümlerini de bu arada hangi kesimi göz önünde bulundurduğunu düşünmek faydalı olabilir. İşte Markos daha çok Roma toplumunu göz önünde bulundurmuştur. Luka bütün insanları daha evrensel yazmıştır. Yuhanna ise daha çok İsa'nın ulihi yönüne odaklanmıştır. Yani teolojik olarak daha çok açıklamalar getirdiğini görüyoruz. Şimdi Matta da Yahudi kesime yazdığı için onların bildiği olayları anlatıyor. Ve Luka'da da baktığımızda, yani Luka bölümüne baktığımızda o da anlatıyor. Ancak Luka'nın izlediği ters bir sıra. Yani o Adem'e kadar dayandırıp İsa'nın insan soyunu vurguluyor yani. Ve Matta ve Luka'nın soyaşları İbrahim'den Davut'a kadar da hemen hemen aynıdır. Ancak Davut'tan itibaren birbirlerinden farklılaşıyor. Yani birçok yorumcu Matta'nın yalnızca taht varislerini sıralayarak Davut'un Yusuf'a kadar soyunu, Luka'nın ise Yusuf'tan Davut'a kadar soyunu izlediğini ileri sürüyorlar. Ve Matta İbrahim peygamberin Kral Davut soyundan gelen İsa'yı vurgularken Luka, Eneş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı oğluydu diyerek İsa'nın ulvi kimliğine, kurtarıcılığına vurgu yapıyor. Yani şunu düşünebiliriz. Eğer bu metinler üzerinde düşünmek istiyorsak şunu düşünmemiz lazım. Yani iki soy ağacı var ve farklı amaçlar var. Ve evet, bu farklı amaçlara bağlı olarak soy ağacının yapılışı da farklılaşıyor. Yani soy ağaçları konusunda yazılan bir yazıda şunları diyor. Yani bu soy ağaçlarının üç amacı var. Yani ailevi olabilir, yani dinsel olabilir ya da sosyal bakımdan olabilir. O zaman buna göre, evet, yapıyorlar. Ve bu farklılıklarda da yani kendi aralarında işte bazıları atalara yer vermiyor ya da bazısı torunlarından söz ediyor. Dinsel amacı vurgulamak amacıyla bir soy ağacı yapılmışsa bazı atlar buna göre yapılıyor. Çünkü amaç bu. Yani amaç bu, amaç bu olduğu için de buradaki farklılıklar ortaya çıkıyor. Ve Luka'nın ve Matta'nın İsa Mesih'e ilişkin verdikleri soy ağaçlarının ikisi de İsa'nın bakire Meryem'den doğduğunu dile getiriyor. Matta'daki soy ağacı İsa'nın Kral Davut'un soyundan geldiğini gösteriyor. Yani bunu öne çıkartıyor. Luka'da ise az önce söylediğim gibi soyu Adem ile Havva'ya dayandırılarak insanlığın kurtarıcısı olduğunu söylüyor, amaçlıyor. Yani amaç farklı ve burada yine Kutsal Ruh'un yönlendirişi var. Ve bu yönlendirişle yazarlar amacına uygun bir şekilde soy ağaçlarını düzenliyor. Yine burada dinleyicilerin aklında olması gereken önemli konu, yani noktası noktasına bir kayıt ya da kronolojik bir yazım değil, amacına göre yazıldığı için bu şekilde oluyor ki bunda da bir çelişki olduğunu düşünmüyoruz.
0: Anladım hocam. Peki Matta İncil'inde şöyle bir farklılık var yine. Matta İncil'inde Yusuf'un babası Yakup, Luka'da ise Heli olarak geçiyor. Bu Yusuf'un babasının isimlerinin farklı olmasındaki durumu nasıl açıklarız?
2: Yani az önce söylediğim gibi Matta ve Luka'nın soy ağaçları İbrahim'den Davut'a kadar hemen hemen aynıdır.
0: Aynı.
2: Yani bunda bir değişiklik yok ama iki isim olabilir diye düşünüyorum. Örneğin bizim toplumda da Mehmet Ali dediğimizde iki isim kullanıyor ve aynı isim. Toplum içinde bazıları Mehmet derken evet, aile evet. içinde Ali'yi kullanıyorlar. Yani bu çok yaygın bir durumda. İsa'nın adının İbranicesi Yehoşua, Rab yani Yahve kurtarır anlamına geliyor. Yehoşua'nın Grekçe şekli İsus. Buradan da Arapça söylenişi İsa geliyor. Şimdi biz Yehoşua dediğimizde de İsa'yı anlıyoruz. İsa dediğimizde de İsa'yı anlıyoruz. Yani
0: doğru.
2: Bunun gibi durumlar söz konusu.
0: Doğru hocam. Evet. Peki İncil metinlerine göre Hazreti İsa bakire doğumuyla dünyaya geliyor ve biyolojik olarak Yusuf'un oğlu değil. Buna rağmen soy kütüğü Yusuf üzerinden veriliyor. Eğer biyolojik bir bağ yoksa Yusuf'la gerçekten bu soy kütüğünün Yusuf üzerinden verilmesini nasıl açıklarız?
2: Evet, bu da önemli bir soru ve önemli bir konu. Çünkü İsa Mesih'in doğuşu yani çok kişinin de bildiği gibi mucizevi bir şekilde oldu. Ve babası yoktu ve kutsal ruh aracılığıyla Meryem gebe kaldı. Şimdi bu durum tabii ki o dönemde kayda geçirilirken bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Ve onlar bu durumu hem yani topluma anlatmak istediler hem de bugün bize aktarmak istediler. Şimdi yine o dönemdeki kültürel duruma baktığımızda ve kutsal kitaba da baktığımızda aslında yani bu evlilikle ilgili anlayış oldukça önemli oluyor. Çünkü o dönemde eğer bir kişi nişanlıysa yani fiziksel ilişki dışında karı koca olarak kabul ediliyordu. Yani nişanı bozması
0: boşanmış gibi
2: karısından
0: sayılıyordu.
2: Ayrılmış oluyordu. Yani böyle bir anlayış var. Yani nişanlı evet. Günümüzde bu kadar güçlü bir anlam yüklenmiyor. Ama o dönemde yani bir kişi nişanlıysa artık onlar işte ömrünün sonuna
0: karar
2: kadar
0: verilmiş
2: oluyor. Ve bunu söylüyorlardı. Ve bu yasal bir durumdu aynı zamanda. Yani Yusuf'la Meryem nişanlıydı. Ve nişanlılık söylediğim gibi sadece boşanma yoluyla sona erdirilebilirdi. Ve Matta yani Yusuf'un oğlu olmadığını iddia ediyorsa neden böyle bir soy ağacıyla uğraşıyor diye bir soru var. Öyle bir soru aldım. Yani o zaman demek ki İsa'nın Yusuf'un oğlu olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Şimdi Matta hem bakire Meryem'den doğdu ve kutsal ruh aracılığıyla gebe kaldığını yazıyor. Hem de Yusuf'un oğlu olduğunu söylüyor. Yani böyle bu kadar büyük bir çelişki
0: ciddi
2: olabilir mi? Yani kendi
0: çok,
2: içinde
0: evet.
2: aynı hatta aynı bölümde aynı paragraflarda bu kadar büyük bir çelişki olur mu? Burada Matta'nın yaptığı Yusuf'un yasal durumuyla ilgileniyor. Yani Yusuf yasal olarak Meryem'le nişanlanmıştı.
0: Evet.
2: Ve artık onların ayrılması için onu boşaması gerekiyordu. Yani Matta'nın hareket ettiği nokta
0: resmi anlamda babasıydı.
2: Evet, resmi anlamda babasıydı.
0: Evet.
2: Yasal olarak da babasıydı.
0: Evet.
2: Yani o şekilde oldu. Ve yine biz Matta'nın soy ağacına baktığımızda orada birçok kadın geçiyor. Kadın isimleri de geçiyor. Ve bu kadın isimlerinin oraya konması da oldukça ilginçtir. Yani neden? Çünkü o dönemde toplumda kadınlara öncelik verilmezdi. Erkek tarafından daha çok
0: evet.
2: soy takip edilirdi. Ama Matta'ya baktığımızda yani farklı kadınların isimlerine yer veriyor. Ve aynı zamanda Meryem'e bir yer açıyor. Yani Meryem'i hazırlıyor ileriye doğru. Matta ilk bölümde o soy ağacı verildiğinde kadınların adında geçmesi aynı zamanda hemen sonrasında Meryem'in adının geçmesi için bir yer açmış oluyor.
0: Ön çalışma gibi bir şey oluyor. Evet. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Dördüncü sorumla devam ediyorum. İsa'nın soy kütüğüne bakarken aslında önemli bir şey daha görüyoruz. İncil sadece listelerden bahsetmiyor. Aynı zamanda onu Davut'un oğlu olarak tanıtıyor. Bu Davut'un oğlu olmasının ne anlamı var hocam?
2: Şimdi bu soy haçlarında üç önemli konu var. Yani üç önemli şahsiyet var aslında. İbrahim, Davut ve İsa. Yani tabii, bu soy haçlarındaki kişilere baktığımızda yani onlarca kişi yer alabilir. Ama onların içerisinde İbrahim, Davut ve İsa var. İbrahim peygamberin önemi nereden geliyor? Tanrı ona vaat verdi. Yani hem fiziksel toprak vaadi hem de ruhsal soy vaadi verdi. Ve İbrahim'le bir antlaşma yaptı. Ve bu soyundan gelecek olana kadar sürecek olan bir antlaşmaydı. Hı hı. Davut'a geldiğimizde, Kral Davut'a geldiğimizde Tanrı Davut'la da bir antlaşma yaptı. Ve ona krallığının sonsuz krallık olacağını söyledi. Ama Davut öldü.
0: Evet.
2: Öldüğüne göre onun krallığının sonsuzluğu olmuyor. O zaman neyi anlatmak istiyordu Davut'a verilen vaatte? Onun soyundan gelecek olan bir kişinin sonsuz krallığı sürdüreceğini ifade ediyordu. Ve işte İsa da yani benim krallığım bu dünyadan değildir dediğinde, hı hı, sonsuz krallığın kendisi aracılığıyla gerçekleşeceğini söylüyordu. Ve İsa göğe yükseldiği için sonsuza kadar da göklerde kaldığından dolayı artık Davut'a verilen vaat Mesih'te gerçekleşmiş oluyor. Yani bunu anlamak oldukça önemli. Ve burada onun Davut oğlu denmesi o büyük beklentiye dayanıyor.
0: Sembolik bir anlam ifade ediyor o zaman. Yani, sonsuz egemenliğin sonsuzluğa kadar sürmesi
2: anlamına sembolizme geliyor tabii ki, yani egemenliği sonsuza kadar sürecekti. Yani, hı hı, ve Elçilerin İşleri 2. bölümde bu konuda bir tanıklık var. Yani onu okumak istiyorum.
0: Tabii
2: Petrus
0: ki.
2: Kutsal Ruh'un döküldüğü gün vaaz verdi ve şöyle diyor: "Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahta oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi." Yani bunu Davut yazdığı Zebur kitabında, toplumda Zebur olarak bilinen kitapta. "O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der: Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu bilsin ki Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır." Yani sonuçta işte Davud'un soyundan gelen, yani sonsuz krallığa sahip olan kurtarıcı, kral, Rab ve Mesih İsa var.
0: Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimiz ilgi çekici konularla devam ediyor. Yalnız kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra yine devam edeceğiz. Görüşmek üzere, bizden ayrılmayın.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından Çelişkiler ve İncil programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Hazreti İsa'nın soyuyla ilgili dikkat çeken bazı noktaları ele aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ve diğer sorulara geçiyorum. Evet hocam, Matta'nın soy kütüğünde dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var. Dönemin Yahudi soy kayıtlarında pek alışılmış olmadığı halde bazı kadınların isimleri veriliyor, özellikle anılıyor. Matta neden Tamar, Rahab veya Rut gibi isimleri özellikle dahil ediyor? Biraz önce sanki kadınlar konusuna girmiştiniz ama evet, birazcık daha açıklasanız, detay verseniz.
6: Tabii. Yani günümüz koşullarında bu durum pek garip görülmeyebilir. Ama Yahudi menşeli bir soy ağacı için şaşırtıcıydı. Ya da günümüz koşullarıyla ilgili nasıl bağlantı kurabiliriz? Bir ara Türkiye'de soyadı erkekten alınıyordu. Ama şimdi hem erkek hem kendi soyadını, kızlık soyadını bir kişi kullanabiliyor. Evet. Demek ki değişebiliyor.
5: Yani
6: öncelikle bunu düşünmemiz lazım. Yani biz de bunu deneyim etmiş olduk yakın bir zaman içerisinde. Evet, hem Grek hem de Yahudi kültüründe kadınların yasal hakları yoktu. Yani kadınlar mirastan pay alamıyorlar ya da mahkemelerde tanıklıkları kabul edilmiyordu. Tamamen kocasına bağımlıydı. Bir insandan çok bir nesne gibi kabul ediliyordu. Yani bunu anlamak önemli aslında, bu kadınlarla ilgili özellikle söylediğiniz Tamar, Rahav, Rut isimli kadınlar neden dahil ediliyor? Yani önce onların o yasal durumunu anlamak lazım. Yani Yahudi erkekleri bir köle, diğer uluslardan bir kafir ya da bir kadın olarak yaratılmadığı için her gün Tanrı'ya şükrediyordu.
5: Öyle misiniz? Doğru söylüyorsunuz o zaman
6: yani,
5: için.
6: Tutucu din adamları şükrediyor. Diyor işte ben bir kafir, bir köle ve kadın olmadığım için şükrediyorum. Yani böyle bir durum var. Aslında bu kadınlara yer verilmesi yani o döneme göre devrim gibi
5: ciddi bir
6: şey.
5: Devrim,
6: yani
5: evet.
6: Çok ileri yönelik bir adım olarak görünüyor. Bir de bu kadınların kendisi de öyle İşte kraliçe değil. Yani Tamar zina yapan bir kadındı. Rahav putperest Eriya kentinde bir fahişeydi. Uriye'nin karısı Batşeva Davut'la birlikte zina yaptı. Yani ve Rut Yahudi kökenli olmayan Moablı bir kadındı ki Moablılar Tanrı'nın egemenliğine giremeyecek diye eski antlaşma peygamberlerinde kullanılan bazı metinler var. İşte Matta öyle ince bir şekilde hareket ediyor ki toplumun kabul etmediği, dışladığı en uç kesimde olan insanların o soy ağacında yer aldığını gösteriyor. Kesinlikle. Ve onları buraya koyuyor. Ve kurtuluşun sadece Yahudi soyundan gelenlere değil, aynı zamanda bütün uluslara olduğunu da gösteriyor. Yani birçok kişi sadece Pavlus'un müjdeyi uluslara duyurmak gerektiğini söylüyorlar falan ama yani İncil'i iyi okumadıkları için bunu söylüyorlar. Aslında biz Matta'ya baktığımızda bütün uluslar daha başında ilk bölümünde bütün ulusların geleceğini bu kadınların İsa Mesih'in soy ağacına dahil edilmesinden anlıyoruz. Bu kadınlar günahkar olabilirler. Ama Tanrı günahkarları kurtarmak için, onları hizmetinde kullanmak için çalışıyor. Yani nasıl erkekleri kurtarıyorsa, kadınları da kurtarıyor. Ve ilerleyen zamanda Pavlus dedi, ne köle ne erkek ne kadın farkı var. Yani hepsi aslında, yani ne Yahudi ne Grek, işte ne kadın ne erkek. Yani bütün herkesi Tanrı kurtarmak için geliyor. Ve Matta daha bunu başında söylüyor. Yani Tanrı'nın evet, kurtarış planının gerçekleşeceğini ve kadınların da kurtuluşa dahil olduğunu ifade ediyor ki Yahudiler şükrederken dikkat etsin diye diyorsun.
5: Evet hocam, teşekkür ederim. Peki diğer sorum şu şekilde. Matta İncili soykütüğünü 14'lük gruplar halinde veriyor. Luka İncili daha uzun ve farklı bir liste sunuyor. Soykütüğünün şekilde, yani böyle farklı şekillerde sunulması tarihsel bir sonuç mu ya da gereklilik mi, teolojik bir düzenleme mi, bir özelliği var mıdır?
6: Yani bu program içinde de biraz soy ağaçlarından konuşurken söyledik. Yani üç önemli şahsiyet var aslında bu buraya baktığımızda. Yani İbrahim, Davut ve İsa. Evet. Yani bunu tekrar etmek istemiyorum ama bu da bizim aklımızda olması gereken bir konu. Ve burada soy ağacının kapsamlı olma amacı taşımadığını görüyoruz. Hı hı. Yani bütün herkesin soyunu yazması lazımdı o zaman. Ama ne yapıyor? Amaca göre bir soy ağacı düzenlemesi yapılıyor. Ve bunların içinde de İbrahim, Davut ve İsa'ya önem veriliyor. Tanrı'nın eski antlaşmada İbrahim'e verdiği vaadin gerçekleştiği yüksek nokta şüphesiz Kral Davut oluyor. Ne oluyor? Onda gerçekleşti aslında verilen vaatler. Ve sonra da kendinden daha büyük olan İsa geldi. Yani Tanrı'nın oğlu olarak. Ve çok az kişinin okuyup yazma evet, bildiği bir dönemde bunlar özetlenerek anlatılıyor. Yani bunu anlamalıyız, bu 14'ler ve aynı zamanda belli bir sistem içinde de anlatılıyor. Davut ismi üzerinde yapılan bir akrostiş var yani ve İbranice Davut isminin numaratik değeri 14.
5: Tam da 14 işte rakamının Matta'da, bir özelliği olup olmadığını işte Matta, soracaktım. Evet,
6: evet, Matta 14 yazması evet, ne yapıyor? Davut'a önem veriyor. Evet. Neden Davut'a önem veriyor? Çünkü Matta İncil bölümünü yazarken Yahudi toplumunu göz önünde bulundurdu. Yahudilerin bazıları okuma yazma bilmeyebilir ama bunu sözlü gelenekten biliyorlardı. Ve bu bağlamda onlar 14-14 olarak yazıldı. Yani ve buna bağlı olarak bazı isimlere de yer verilmedi. Yani kullanılan işte babasıydı, oğluydu denildiğinde yani bir soyun içinden seçilip de alınmış kişilerden söz ediyor. Yani burada Davut'un İsrail halkının umutlarının gelişiminin üst noktasını temsil etmesi nedeniyle 14-14-14 olayını bilinçli olarak evet, yazmışlar. Yani işte İncil'de çelişkili metin arayanların aslında temel sorunu zamana, kültüre uzaklıkları ve İncil'e olan ön yargılarıdır.
5: Kesinlikle,
6: yani
5: evet,
6: yıllar içerisinde edindiğim deneyim şu, her çelişkili görünen yerin insan aklının alacağı bir açıklama vardır.
5: Evet, güzeldi. Teşekkür ederim hocam. Benim için gerçekten açıklayıcı oldu. Diğer sorumla devam ediyorum. Soykütüğüyle ilgili sorular sadece isim listeleriyle sınırlı değil. İsa'nın doğumu ve tarihsel zamanlaması ile ilgili de sıkça sorulan bazı noktalar var. Matta İncili İsa'nın doğumunu Herodes dönemine, Luka İncili ise Quirinus dönemine bağlar. Bu iki tarih arasında yaklaşık 10 yıllık da bir fark var. Böyle bir kronolojik sorunu nasıl açıklayabiliriz hocam?
6: Hani okuduğum ve araştırdığımdan öğrendiğim kadarıyla o yıllarda yapılan farklı sayımlar olduğundan söz ediliyor. Yani hı hı, bir tane büyük sayım var ama belki bir tane küçük sayım var. Yani bir büyük sayım yapmadan önce daha önce yerel bir vali daha küçük bir sayım yapma ihtiyacı hissediyor. Ve İsa'nın doğumundan ya da doğum yıllarında yapılan bir sayım var ve sonra yapılan daha büyük bir sayım var.
5: Evet.
6: Bazı yorumcular Quirinus'un İmparator Augustus'un buyruğuyla İsa'dan önce 6 yıllarında Kral Herodes'i bir sayım yapmaya başlattığını söylüyor. Yani böyle bir olaydan da söz ediliyor. Demek ki iki sayım i̇ki olduğunu farklı, evet, düşünmemiz lazım. Ve yine her detay anlatılmayıp önemli olanlar önemli olanlara öncelik verildiğinden dolayı bu şekilde bir
5: olmuştur diyoruz.
6: Olduğunu düşünüyorum, yani bu şekilde olduğunu düşünüyorum.
5: Anladım hocam, teşekkür ederim. Peki Matta İncil'inde Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı doğurduktan sonra ilk doğan ifadesi kullanılıyor. Bu ifade bize şunu söylemiyor mu? O zaman İsa'dan sonra başka çocuklar da var.
6: Şimdi burada ilk doğan yani bakire Meryem'den doğduğu doğması açısından, yani İsa Mesih'in bakireden doğduğunu açıklaması açısından oldukça önemli. Yani bu Hristiyan ilahiyatının siyah beyaz konuları dediğimiz konular arasında yer alıyor. İlerleyen zamanda elçilerin inanç akidesinde, İznik konsilinin yine inanç akidelerinde bu ve diğerlerine de vurguluyor. Bakire Meryem'den doğdu. Yani eğer Bakire Meryem'den doğmasaydı, yani öyle bir olay olsaydı, bu kabul edilmez bir olaydı. Bugün de böyledir. Yani Hristiyan mezhepleri birleştiren konulardan bir tanesidir. Yani Bakire Meryem'den doğması lazım. O açıdan yani ilk olan, ilk doğan olması söylemesi oldukça önemliydi.
5: Yani vurgumuz Hazreti İsa'dan çok Hazreti Meryem'in bakireliği o zaman. Evet. İlk doğan demekteki.
6: Evet.
5: Anladım
6: o
5: hocam.
6: O önemliydi. Ve sonra yani bu doğumdan sonra Yusuf ona dokunmadı ifadesi de geçiyor İsa Mesih'in doğumunda. Demek ki daha sonra kardeşleri oldu.
5: Anladım.
6: Yani ne zamana kadar? Çocuk doğana kadar. Şöyle yazıyor Matta 1. bölümde. Ama oğlun doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.
5: Evet.
6: Ama sonra İsa'nın kardeşleri olduğunu görüyoruz. Bu şekilde açıklıyor kutsal kitap.
5: Tamam. Anladım hocam, gerçekten benim için çok açıklayıcı oldu. Güzeldi, evet. Devam ediyorum. Rabbi İsa'nın hayatı hakkında sahip olduğumuz en erken yazılı kaynaklar İncil metinleri. Ve bunlar da tabii ki olaylardan 40 ila 70 yıl sonra yazılan eserler. Bu zaman aralığı İsa'nın tarihsel hayatının güvenilir şekilde aktarılması açısından sizce nasıl değerlendirilmeli?
6: Yani yazanlar hala İsa'yı görmüştü ya da İsa'yı görenlerin tanıklığına başvurarak bu olayları anlattılar. Yani bir 100 yıl sonra ya da 200 yıl sonra geçirilmiş olsaydı bu kayıt, yani hayatı İsa Mesih'in 100 yıl, 200 yıl sonra kayda geçirilmiş olsaydı bu dediğiniz soru daha geçerli olurdu diye düşünüyorum. Ama 40-70 yıllarında dendiğinde, ki 45 olabilir yani ilk İncil metinlerin yazılması, yani 45'li yıllarda olabilir. Hatta Matta, Markos, Luka'dan önce büyük olasılıkla Galatyalılar mektubuyla Yakup mektubu yazılmış olmalı diye düşünüyoruz. Ve Yakup zaten İsa Mesih'i biliyordu. Yani Paulus da elçi olarak elçilerle birlikteydi ve ondan İsa Mesih'in hayatını öğrendi. Yani öncelikle canlı bir durum var. Daha belleklerde canlı olan bir durum var. Ve o süre içerisinde, yani diyelim 40-70 yıl sonra desek ya da 40-90 yıl sonra, tabii 40-70 yıl sonra desek, havariler bugünkü elimizdeki İncil'in yetkisine sahipti. Yani başlangıçta bir konu olduğu zaman herkes havarilerle bu konuyu çözüyordu. Ve İsa onları özel olarak yetkilendirdiği için, yani kutsal kitabın yetkisine sahiptiler. Bunu nereden anlıyoruz? Kutsal kitaptan da anlıyoruz. Elçilerin işlerinin hemen başında şunu yazıyor. Yani ikinci bölümde. Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Yani vaazı verdi. Vaazını verdikten sonra oradaki toplumu uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. İlk sözcük nedir? Yani ilk adadıkları şey elçilerin öğretisine. Bugün biz ilk ne yapıyoruz? Kutsal yazılara önem veriyoruz. Otorite olarak kabul ediyoruz. Sonra paydaşlık, kilise hayatı diye ve her türlü ruhsal paydaşlığı ifade ediyor. Ve sonra ekmek bölmek, Rabbin sofrası ve dua. Dört şey vardı yani ilk iman edenlerin. Evet. O günü baktığımda yani bir konuşmanın sonucunda 3000 kişi iman edip vaftiz oldu diyor. Yani burada da birçok detay verilmiyor ama en önemliler veriliyor. Yani örneğin benim aklıma geliyor zaman zaman 3000 kişi nasıl vaftiz oldu? Yani, ama
5: aynı
6: diyor,
5: anda.
6: Bu önemli mi? Nasıl oldu ama vaftiz oldular, onu biliyoruz. Ama nedir? 3000 kişi iman etti, bu önemli bir olay diye düşünüyorum.
5: Yani demek istediğimiz nihayetinde şu mudur? 40 ila 70 yıl geçmiş olsa bile Hazreti İsa'nın hayatına, mucizelerine tanıklık eden birincil ağızlar hala hayattaydı.
6: Evet, hala hayattaydı, tamam. Ve kutsal ruhun yönlendirişiyle kayda, hı-hı, geçirildi ve bugüne kadar da elimize ulaştı, hamdolsun.
5: Anladım, hamdolsun. Evet, sağ olun hocam. Peki son bir sorum daha var bu konuyu kapatmadan önce. Eski Ahit'te Yeremya 22:30'da Yekonya soyundan gelenlerin tahta oturamayacağı belirtiliyor. Matta'da ise Hazreti İsa bu soy üstünden gösteriliyor. Peki biz bu durumu Mesih beklentimizle nasıl birleştirebiliriz, uzlaştırabiliriz hocam?
6: Yani ben iman edeli yani 30 yıldan fazla oldu. Yani kutsal kitabı okuyorum, araştırıyorum, hı hı, seviyorum.
5: Tabii ki.
6: İlahiyat okudum, master yaptım.
5: Ne güzel.
6: Ve hepsini yapıyorum. Hiç aklıma Yekonya ile ilgili bir soru gelmedi.
5: Gerçekten.
6: Evet, gerçekten gelmedi. Yani şimdi burada görünce dedim yani... nasıl olacak yani, ilk önce kendime sordum aslında ben, evet, bunu nasıl anlayabilirim. Ve ilginç olan da şu, yani Yekonya çok fazla geçen biri değil. Davut'u biliyoruz yani, hı-hı, baktığımızda birçok yazı var. Yekonya için ise çok az bir şey var. Yeremya'da geçiyor ve Yekonya aynı zamanda 3 ay krallık yapmış. Şimdi bütün krallığı 3 ay. Hmm. Ve biz kutsal kitapta tarihler ve krallar kitaplarına baktığımızda iyi kral kötü kral diye yazıyor. İyi kral dediğinde Tanrı'nın yolunda yürüyen, Tanrı'yı yücelten, halkına önem veren, halkını Tanrı'yı yüceltmeye yönlendiren kralları anlıyoruz. Tabii. Kötü kral dediğinde ise, kötü kral dediğinde ise halkı putperestliğe yönlendiren krallar var. Kendisi de putperest.
5: Tabii.
6: Ve hatta Süleyman'ın ilk oğlu Kuzey Krallığı'nı kurduğu zaman yasaya aykırı olarak ne yaptı? Levili olmayanlardan kahinler atadı. Neden? Yeruşalim'e gidip ibadet yapmasınlar diye. Yani bunlar kötü krallardı. Kötü kral diyor. Şimdi biz Yehoyakin'e geldiğimizde 3 ay krallık yapmış ve iyi kötü kral demiyor. Şunu yazıyor. Rab diyor ki bu adamı çocuksuz, ömrümce başarısız biri olarak yazın. Çünkü soyundan gelen hiç kimse başarılı olmayacak. Soyundan gelen hiç kimse Davut'un tahtında oturmayacak. Yahuda da bir daha krallık etmeyecek. Sözleri genel bir yargı ifadesi gibi görünüyor. Sonucuna vardım. Yani burada verilen ayetler de bu. Daha fazla da bir şey yok. Ama aslında yargılanan İsrail halkı. Sürgüne gidecek. Sürgün bir yargıydı.
5: Tabii ki.
6: Onunla birlikte bütün halk yargılandı. Krallar da yargılandı. Yani biraz kurunun arasında yaş da yanar gibi oluyor Yehoyakin'in durumu. Yani onu görüyorum. Aslında söylediği yani kişisel olarak Yehoyakin'e var. Yani ona söylüyor ama aynı zamanda halkın bütün yargısını ifade ediyor gibi görünüyor ki. İlerleyen zamana baktığımızda Yehoyakin sürgüne gidiyor. İlk sürgüne gidenlerden. Sonra onu Babil sürgününe gittikten sonra... dönemin Babil kralı hapisten çıkarıp sofrasında yemek yemesine izin veriyor. Demek ki Rabbi de bereketlemiş de.
5: Evet,
6: yani onu da görüyoruz. Yani çok uzun zaman geçmeden Rabbin bereketini aldığını da görüyoruz. Demek ki biz bu bağlamda düşünmemiz lazım. Yani evet doğru, onun oğullarından hiçbir tahta geçmedi. Yani bir açıdan bu doğru. Ama aynı zamanda nedir? Yargı sonradan kalktığı için sürgünden sonra soy tekrar devam etti. Yani çelişkili bir durum yok. Ben de anlamış oldum.
5: Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Çelişkiler ve İncil programının sonuna geldik. Bugün soy kütüğü anlatımlarında çelişki gibi görünen noktaları birlikte ele aldık ve ilk bakışta farklı görünen bu ayrıntıların metinler dikkatli şekilde incelendiğinde kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturduğunu da görmüş olduk. Belki bir gün birçok isim de konuştuk, birçok soy bağı, birçok tarihsel ayrıntıyı da konuştuk ama bütün bu anlatımların işaret ettiği tek bir kişi vardı. Vaat edilen Mesih, Davut oğlu, Rab İsa Mesih. Sevgili Pastör İsmail Kulakçıoğlu bizlere bu yolculukta çok güzel açıklamalarda ve bilgilendirmelerde bulundu. Teşekkür ederiz İsmail Hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip etmeyi unutmayın lütfen. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'da kalın. Gerçeğin peşindeki yolculukta bizden ayrılmayın. Esenlikler diliyoruz. Çok teşekkürler hocam tekrar.
6: Bir şey değil. Esenlikler.
5: Esenlikler hocam.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
12: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu, Hristiyanlığın ilk doğduğu ve geliştiği topraklardan biridir. Yüzyıllar sonra bile yaşayan bu inancın tarihine doğru bir yolculuğa çıkacağımız bu programımızda Hristiyanlık hakkında birçok bilgi edineceksiniz. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Ne haber? İyi misiniz?
0: İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Teşekkürler.
0: Evet. Bütün program serimiz boyunca Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl büyüdüğünü, nasıl yayıldığı üzerinde konuştuk aslında. Ve bugün de bütün aslında konuştuklarımızı bir özet şekliyle konuşmak istiyoruz, hatırlatmak istiyoruz dinleyicilerimizi. Bu anlamda Hristiyanlık inancı nerede doğdu ve Hristiyanlık Anadolu topraklarına nasıl yayıldı, nerelere ulaştı sorusuyla başlamak istiyorum.
1: Çok güzel ya, tabii bunu saatlerce konuşacak bitmez ama kısa anlatırım. Aslında Hristiyanlık yani önce tabii Anadolu çok önemli ama önce Filistin'de başladı. İsa Mesih'e iman eden, İsa Mesih hayattayken daha iman eden, sonra İsa Mesih haşlandıktan sonra iman edenler, insanlar sıkıntı çektiler, daldılar. Ve Anadolu topraklarında aslında Hristiyanlığın öyküsü 1. yüzyılda Filistin'de İsa Mesih'e iman edenlerin gördükleri baskı yüzünden kaçıp Antakya'ya yerleşmeleriyle başlar. Daha sonra Paulus ve Barnabas Anadolu'yu yaptıkları müjdeleme ile ve bu müjdeleme sonucunda iman edenlerin kilise korumalarıyla hizmet devam etmiştir. Şimdi Filistin'den Yahudi baskılarına kaçan Hristiyanlar Antakya'ya yerleşiyorlar ve Antakya'ya bir araya geliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki böyle oturmamız olmaz, biz İncil'i müjdelemeye gideceğiz. Ve elçilerin işlerinde okuyoruz ki Paulus'un 3 gezi müjdesi vardır. 3 tane misyonerlik ya da gezi müjdesi vardır. Önce Antakya'da Sabanyolu'ndan bir yerden gemiyle biniyor. Kıbrıs'a gidiyor. Barnabas'la Kıbrıs'a gidiyor. Orada orada müjdeleme yapıyor. İman edenler var. Hatta Barnabas Manastırı var orada. Kıbrıs'tan yine gemiyle Antalya'ya geliyor ve o çevrede işte Sidemi'de, Frigya oralarda dolaşıyor. Kiliseler kuruyor ve tekrar dönüyor Antakya. Antakya'dan tekrar bu gözlü yerleri geziyor. Onları güçlendiriyor. Onları kilise kurmalarına sebep oluyor. Sonra tekrar Antakya ve üçüncü müjdelemesi Anadolu'dan çıkıyor. Yunanistan'a gidiyor. Yani Makedonya'ya gidiyor ve ilk batıda ilk kurulan kilise Filipi'de. Yani Yunanistan'ın Filipi kentinde kilise kuruluyor. Oradan da dönüyor bu tarafı, Çanakkale tarafında Timoteus'la görüşüyor. Timoteus gencecik bir adamdı. O da iman ediyor. Timoteus'un anneannesi Yahudi'di, babası Yunan'dı. Anneannesi her şeyi öğretti ve bu adam onu pastor atıyor ve gidiyor ve son yolculuğu şeydedir. Efes'te topluyor bütün pastorları. Diyor ben gidiyorum artık, ölüme gidiyorum. Ve onlara anlatıyor. Çok güzel bir duygulu bir konuşma yaptı. Ve bu arada Anadolu'da birçok yerde kiliseler kuruldu. Fakat ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Paulus'un ve Petrus'un ve hiçbir müjdenin gitmediği yerlerde kilise kurdu. Nasıl olabilir? Bakın mesela birinci Petrus şöyle okuyor. Bak diyor ki İsa Mesih'in elçisi ben Petrus. Bak bu birinci yüzyıl daha bitmedi. Petruslar hayattadır. Ben Petrus'tan bak Pontus. Karadeniz değil mi?
0: Evet.
1: Galatya. İç Anadolu ve Bolu, Ankara. Kapadokya. Nevşehir tarafı biliyorsunuz. Asya Eğli İzmir. Bitinya tarafı İznik. Dağılmış olan kardeşlere selam. İlginç ki bu yerlerde Paulus gitmedi ama kiliseler kuruldu. Ve Paulus bu kiliselere mektup yazıyor. Onları teşvik ediyor. Nasıl oldu bu? Bakınız Pentekost günü hatırlıyorsun değil mi? Pentekost gününde elçilerin işlerinde okuyoruz. Biliyorsunuz seneden seneye Yahudilerin bir fısıh bayramı vardı.
0: Evet.
1: Ve bütün bölgelerde Yahudi insanlar oraya giderlerdi. Ve bu insanlar bakın ne diyor buradaki insanlardan. Diyor ki yani Pentekost günü geldiğinde diyor ki o sırada Yeruşalim'de gelenler var ya, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar, bak Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Kutsal ruh indi ya, hayret içinde kaldılar. Bakın diyor, bu konuşanların hepsi Galileli değil mi diyorlardı. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini istiyor? Aramızda bak, Partlar, Medler, Elamlılar İran tarafından gelmişler. Mezopotamya'da, işte Asya'dan, Yahudiye ve Kapadokya'dan, bak Pontus, Asya elinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da gelen insanlar vardı. Bu insanlar o Petrus'un vaazını dinlediler. Rabbin sözü oldu. Zaten dindar Yahudilerdi. Dindar Yahudiler okuyordu o eski ahidi, Tevrat'ı. Kimisi İbranice unutmuşsa da Septuaginta okuyorlardı. Grekçe var ya. Ve bunlar biliyorlar ki bir gün Mesih gelecek. Kristos gelecek, bizi kurtaracak. Ve bunlar oraya gittikleri, herkese anlattılar. Ve kiliseler kurulmaya başladı. Rabbin ruhu işledi, görüyor musun? Rabbin ruhu işledi orada.
0: Evet, birçok noktaya ulaştı böylece. Peki Anadolu toprakları birçok medeniyete ev sahipliği yapmış geçmişten bugüne. Peki Hristiyanların diğer halklar ile farklı inançtaki insanlar ve bağlı olduğu yönetimle nasıldı ilişkileri tarihe baktığımızda?
1: Benim Hristiyanlar her zaman İncil'e uyan Hristiyanlar her zaman çevredeki insanlarla iyi davrandılar. Bulundukları ortamda bulundukları yönetimlere saygı duydular. Kanunlara uydular. Hiçbir Hristiyan bulundukları o ülkenin yasalarına karşı gelmedi. Çünkü gelseydi Hristiyan olmazlardı değil mi? Ama Hristiyanlar her zaman yanlış anlaşıldı. Mesela Roma'da Romalılar, yani Hristiyanlık resmi din kabul edilmeden çok sıkıntılar oldu biliyorsun. 4. yüzyılda 381'de Hristiyan resmi din kabul edildi ya, keşke olmasaydı. Çok çok tehlike oldu. İnsanlar bir günde Hristiyan olamadı kardeşim. Herkes ben Hristiyanım dedi konumunu korumak için. Ama yüreği hala putperestlik ve putperestlik geldi oraya, tamam mı? Oraya. Her zaman Hristiyanlar devletle uyum içinde oldular. Krallara itaat ettiler ve saygı duydular. Öyle işte.
0: Evet, İncil'de de zaten yönetime bağlı olun ve düşmanına bile
1: tabii, onu okuduk değil mi? Okuduk.
0: Diyor.
1: Şeyde Romalı'da bugün okuduk bir zamanlar. Ve her bir Hristiyan kendi yönetimi için, başbakan için, cumhurbaşkanı için, bakanlar için, yargı organları için dua etmek zorundadır. Öyle. Tanrı onları bereketlesin diye.
0: Peki İncil ne zaman kitap haline getirildi? Evet. Aslında İznik Konsili'nde değiştirildiğiyle ilgili bir görüş de var. Böyle bir şey mümkün mü?
1: Onu da

0: hakimin yüreğine dokunacak değil mi? Şimdi Matta, Markus, Lukas da Rab İsa'nın tanıklarıdır. Her birisi bir konuda. Matta Yahudilere yönelik yazı yazdı. Rab'tan işittiğini, Rab'tan duyduğunu yazdı. Lukas Yunanlara doğru yazdı. Markus aslında Luka'nın tam özetini yazdı, biliyor musun? Yuhanna sadece ve sadece felsefeyle yazdı. Yunan kültüründe felsefe çok önemliydi ve söz dediği başlangıç söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi var ya, ve söz evet. Tanrı'ydı. O söz Yunan filozofları bilirler, canlı bir sözdü var ya, onlar yazdı. Sonra elçilerin işleri geldi. Elçilerin işleri, kiliseler kurdular ve onlar yaptıkları işleri gönderdiler. Sonra kurulan kiliselere Paulus mektuplar yazdı. Ne yaptı? Onları teşvik etti, dikkatli olmanı sağladı. Birkaç yere yazdı mektuplar. Sonra Petrus, Yuhanna da yazdı, tek kiliselere teşvik yazdı. Aslında farklı farklı ama İncil 200 yıllarında tamamen İncil olarak 27 bölüm olarak onaylanmıştı, kabul edildi. 27. İznik Konseyi'nden çok önce. Şimdi Türkiye'mizde çok yanlış anlıyorlar kardeşim. İznik Konseyi İncil'le ilgili bir noktaya varmadı, gelmedi. İncil Konseyi var olan İncil'in ışığında tartıştılar. O dönemin patriği bir söz söyledi. İsa Mesih hakkında bir söz söyledi. Arius. Grekçe'de bir söz söyledi ama Grekçe'de bir harf ile dışıyordu. Dedi ki İsa Mesih Tanrı'nın sözüdür ama Tanrı değildir. Tamam mı? Tanrı değildir. Tabi bu yanlıştı. Şaşırdı birçok metropolit papaz. Bir karışıklık olmasın diye Konstantin kendi sarayında İznik'te bir toplantı yaptı. Ve bazı tarihçilere göre 600 kişi geldi. Farklı yerlerden geldi. Ve gelenlerin çoğu, kimisi zulüm döneminde gözlerini kaybetmiştir, kimisi ayağını kaybetmiş, geldiler, imanlı insanlar geldiler ve Arius'un sözüne uyarınca tartışma yaptılar. İncil'le ilgili hiçbir tartışma olmadı. Yalnız Arius'la ilgili tartışma yaptılar. Sonra bazı kurallar koydular. Paskalya bayramı ne zaman olsun, Noel ne zaman, o şekilde. Ne yaptılar? Sonra bu tartışmalardan sonra büyük çoğunluğu, %95 çoğunluğu Arius'un düşüncesinin yanlış olduğunu onayladılar. Arius'u da sürgün ettiler ve Arius olayı kapandı. Ve bunlar bir bildirge, bir yazı yazdılar. Özet okuyayım, bakınız orada önümde yazılıdır. En az 600 farklı yerlerden gelen ve zulüm gören kişilerin imzasıyla bu bildirge alındı. Şimdi adamın, yani İznik'teki Arius, o demişti ki homosios, yani Tanrı'nın aynı özden değil, o homosios, yani homosios dedi, yani Tanrı'ya benzer dedi. Ama Tanrı'ya benzer ile tıpkı Tanrı da farklıdır değil mi?
1: Evet.
0: Ve İznik Konseyi bak bu bildirgeyi kaleme aldı. 1700 yıldır, gelecek sene İznik Konseyi'nin 1700. yıl dönümü kutlanacak İznik'te. Ve bakın bütün kiliseler, Ortodokslar, Katolikler, Protestanlar bu bildirgeye amin diyorlar. Bak ne diyor? Her şey egemen, yeri ve göğü, görünen ve görülmeyen, her şeyi yaratan tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Hamdolsun. Tanrı'nın tek oğlu, sonsuzluktan beri babanın bağrında olan Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, ezelden beri var olan, yaratılmamış, baba ile aynı öze sahip olan İsa Mesih'e iman ediyoruz. Ya bak bu cümle müthiştir. Evet. 1700 yıl önce gelmiş ve buna göre İsa Mesih doğdu ama yaratılmadı. O vardı, ezelden beri vardı. Ve bu cümleye göre Arius'a da karşı geldiler. Her şey onun bak aracıyla yaratıldı. Bu bir ayettir Kolosilerde. Her şey Mesih aracıyla. O bizler ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den doğup beden aldı. Bizim için Pontius Pilatus tarafından çarmıha gerildi. Öldü ve gömüldü. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi 3. gün dirildi. Göğe yükseldi. Babanın sağına oturdu. Yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere yücelik içinde geri dönecek ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. Görüyor musun? Baba oğlan gelen

0: yaşam veren Rab'be, kutsal ruha inanıyoruz. Baba ve oğul, oğulla ona tapınıp yüceltiyoruz. O peygamber aracılığıyla konuştuğu, elçilerin kurduğu tek bir evrensel kutsal kiliseye iman ediyoruz. Günahların bağışlanması için bir tek vaftizi kabul ediyoruz. Ölülerin dirilmesini ve dünyaya yaşamın gelmesini umutla bekliyoruz. İncil'in özeti, Hristiyanlığın özeti budur. Ve buraya göre İsa Mesih baba ile eşittir, ebedi bir tanrıdır, değil mi?
1: Evet.
0: Ve tekrar çok net söyleyeyim, İznik Konseyi'nde İncil ile ilgili hiçbir konuşma yapıldı. Bazı ilahiyatçı arkadaşlarımız diyorlar ki o zaman 1000 tane, 2000 tane İncil vardı. Masaya vurdular, düşenler gitti, masada kalanlar İncil kaldı. Ya çocuk mudular ya o insanlar? O zaman hepsi aklı başında insanlar, 600 insan gelmişti. Sonra şimdiye kadar yani orijinal okuyan insanlar aptal mıyız ya? Çok boş bir saldırı o. Çok yalandır. En büyük yalan, şeytanın en büyük yalanı İncil'in değiştirildiğidir. Ama evet. İncil duruyor, hamdolsun değişmedi.
1: Kesinlikle öyle. Zaten belgelerde var ne konuşulduğuyla ilgili. Az önce de okudunuz zaten. Dediğiniz gibi çok komik de aynı zamanda. Yani o kadar insanın değiştirilmiş bir şeye inanmak istemesi ve uğruna ölmek istemesi de garip olurdu. Onun için asla bakın, değiştirilmemiştir diyebiliriz.
0: Bakın Avrupalılar yani diyelim ki ateist Avrupalılar dürüst insanlar. Ben bir şey diyeyim mi? Hristiyan değiller. O kadar yazmışlar ki İsa Mesih'in evlendiğini, çocuk olduğunu yazmışlar değil mi? Yazmışlar böyle boş şeyler yazmışlar. Hı hı. Ama İncil hakkında İncil değiştirdi yazmamışlar. İncil değiştirseydi yazmazlar mıydı? Evet işte. Boş bir hesabdır, boş ver.
1: Her zaman tabii ki böyle söylemler olacaktır ama gerçek asla değişmez.
0: Amin. Amin, amin, amin.
1: Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Evet Behnam Bey, şununla devam etmek istiyorum aslında. Anadolu toprakları Hristiyanlık için önemli. Çünkü yedi kilisenin, konsillerin yapıldığı topraklar. Ama bir Türk Hristiyansa yine de garip karşılanıyor. Türk Hristiyan olamaz gibi bir düşünce de var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Neden böyle bir düşünce var toplumumuzda?
1: Aslında Anadolu toprakları Hristiyanlık açısından çok çok zengindi. Ama halkımız bunu kullanamadı. Ne yazık ki kullanamadı. Aslında ben her zaman batıya gittiğim zaman Anadolu için diyor ki unutulmuş kutsal topraklar. Şimdi atıyorum her gün batıda, Amerika'da, batıda belki milyonlarca insan İncil okuyor. İncil okuduğu zaman işte Paulus Tarsus'ta doğdu. Tarsus, ha Yunanistan. Yok efendim Paulus Efes'te İncil'i okudu. Ha Yunanistan. Türkiye'de olduğunu bilmiyorlar biliyor musun? Ben Avrupa'ya gittiğimde paylaştığımda şaşırıyorlar. İnsanlar bilmiyorlar. Ama Anadolu'nun her yerine gittiğin zaman İncil'de var. Örneğin kardeşim diyorlar ki İncil değişti. Yahu İncil değişmeden daha Anadolu 1. yüzyıl bitmeden önce Anadolu'da kiliseler vardı değil mi? Örneğin Efes'te kilisemiz vardı. Paulus oraya gitti. Şimdi gidiyorlar Efes'e gidenler orada tiyatro vardı. Paulus o tiyatroda İncil'i anlattı değil mi? Hala kanıtlar vardır. Sonra İzmir'de kilise var. Gittiğin zaman Agora'da orada bir kilise vardı. İmanlar vardı. Bak 1. yüzyıl bitmeden önce. Bunlar Paulus'un sayesinde iman edenler. Çünkü Paulus Efes'te 3 yıl boyunca Tiranus diye bir yerde okul. 3 yıl boyunca İncil'i anlattı. 3 yıl boyunca birçok yerden insanlar geldi. Ve bu insanlar oradan öğrendiklerini gittikleri yerde kilise kurdular. Hala kanıt var orada değil mi? Ondan sonra Bergama'da. Bak Bergama'ya gittiğin zaman kardeşim kilise vardı. Bergama Romalıların merkez, dini merkezdi. Her yerde heykeller var, putlar vardır. Ve Rab ne dedi, nerede oturduğunu biliyorum. Vahiy ki de şeytanın tahtı oradadır. Çünkü orada tapıyorlar. Apollyon'a, Zeus'e tapıyorlardı var ya. Ve orada kardeşler vardı Sadık. Sonra gidelim tiyatro. Tiyatro bu şey tarafı. Akhisar.
0: Evet.
1: İzmir'de orada kilise vardı. Ve ilk kiliseyi kuran da Paulus tarafında şeyde Filipi'de iman eden bir kız kardeşimiz geldi memleketinde ve orada kilise kurulmasına sebep oldu. Sart kilise, Sardis. Sardis'e gittiğiniz zaman göreceksiniz orada kiliseler vardır o dönemde. Hı hı. O dönemde Antiochus dönemi 10 bin Yahudi'yi gönderdi, sürgün etti Sardis'te. Ve Sardis'te eğer gidenler varsa büyük, o dönemin en büyük havrası vardı Yahudi. Ama havranın tam önünde de bir spor okulu açtı. Yunanistan'da spor okulu, Yahudileşi çok çirkindi. Kadın, kız, erkek hepsi çıplak olarak spor yapıyorlardı. Sadece amacı o Helen kültürüne onları getirmek. O inancı yok etmekti biliyor musun? Hı hı. Orada kilise kuruldu. Ne güzel bir şeydir. Ondan sonra gelelim Laodikya. Şimdi Denizli'ye giden, herkes Pamukkale'ye giden orada Laodikya Kilisesi'nin kalıntılarını görebilir. Bunlar kanı değil mi? Bunlar tanık değil midirler?
0: Evet.
1: Anadolu kilise, kilisemiz yani kilise Anadolu'da gelişti, büyüdü ve Hristiyanlar da asıl unsurdur. Yabancı unsur değil bu ülkede. Ama halkın Hristiyanlara bakış açısı ön yargılardan oluyor. Hristiyanlığı tanımadıklarından ötürü, İncil'i okumadıklarından tanıyor. Sağdan soldan işittikleriyle koruyor.
0: Evet.
1: Yazık bu, çok yazık. Artık bu değişmeli bence.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü zaten dediğiniz gibi bu topraklarda var olmuş bir inanç. Dışarıdan gelmiş bir inanç değil. Kesinlikle değil. Halkın aslında bu topraklarda büyümüş, yeşermiş olan bu inancı gerçekten tanıması gerekiyor aslında. Peki şu soru da akla geliyor tabii ki. Hristiyanlık bu topraklarda doğduysa neden şu anki durumda sayıca çok az? Biraz daha içe dönük müydü acaba kiliseler yoksa?
1: Yani bu baskılardan, bu korkudan ve ön yargılardan ötürü öyleydi. Ne yapalım öyleydi. Şimdi de öyledir yani Yani klasik kiliseler diyelim, öyledirler, içe dönüktürler, müjdeleme yapmıyorlar. Sadece litürji yapıyorlar, dualarını yapıyorlar. Ama Protestan kiliseler biraz daha inatçıdırlar, daha çok Rabbi seviyorlar ve dışa dönüktürler. Ve anlatıyorlar yani İncil'i. Ve tabii Rab yüreğe dokununca insanlar ilgilenecek, İncil isteyecek ve dua edecek yani.
0: Evet. Aynı zamanda yani insanlar Hristiyanlığı Batı inancıymış gibi de düşünüyor. Öyle bir algı da var.
1: Vardır, doğru değil bu. Eskiden yani birkaç yıl önce böyle birisi İncil sattı mı hemen gazeteler efendim bu Hristiyanlar Amerikan dinini getiriyorlar. Bir gün ben televizyonda ya yerel ya Türkiye televizyonunda dedim ki biz Amerikan'dan ithal etmiyoruz. Biz Hristiyanlığı Türkiye'den ihraç ediyoruz. Bana ne Amerikan dini? Biz burada kendi inancımızı besliyoruz. Biz Hristiyanız. Ne Amerikalıyız ne de Avrupalıyız. Biz TC'liyiz. TC vatandaşıyız. Birinci derecede iyi vatandaşız. Yurtseveriz. Hristiyanız.
0: Evet, belki bu noktada insanların daha iyi araştırması, okuması da gerekiyor. Belki ön yargılarla bakmak yerine gerçekten anlamaya çalışmak da gerekiyor. Şimdi, bu noktada artık aslında her şeye ulaşabiliyoruz. İnternet var, insanlarla konuşabiliyoruz. Kiliselere gidebiliriz, protestan kiliselerine konuşabiliriz. Ve aslında o ön yargılardan kurtulabiliriz. O zaman bağlar da daha güçlü olabilir diye
1: şimdi
0: düşünüyorum.
1: Şimdi ön yargılar güçlü bir duygudur. Biri ne demiş biliyorsun? Biri ne demiş? Demiş ki ön yargıyı parçalamak, kırmak atomu parçalamaktan daha zordur. Ama gerçekten öyledir. Düşünebiliyorsun, bak düşünebiliyorsun. Genel konuşuyorum yani var olan şeyleridir. Türkiye'de ilkokulu, ortaokulu, lise okuyan her genç Hristiyanlık hakkında ne öğreniyor? Olumsuz şeyler öğreniyor değil mi? Hristiyanlar üç dine inanıyorlar. Hristiyanlar İncil'i değiştirdiler. Hristiyanlar yalancıdır. İsa Mesih ölmedi. Öyle değil mi? Ve bu ilkokul araştırmadan kabul ediyor ve büyüyünceye kadar ön yargı oldu. O ön yargı duvarını yıkmak çok zor. Çok zor. Ya bazen sosyal medyada okuyorum. Olmuş koskocaman profesör, ilahiyatçı profesör. Yalan söylüyor. Hristiyanlıkla ilgili yalan söylüyor. E ne yapacaksın bu adama? İnsanlar ona güvene inanacak, bana inanmayacak ki. Doğru değil mi? Olay budur. Bu ön yargıların yok olması için Tanrı'nın bir uyanış göndermesi lazım. Tanrı'nın bir ateş göndermesi lazım. Ateş, kutsal ruhun ateşiyle insanların yüreğine dokunacak ve insanlar pişman olacak, bağıracak. Ya Rab ben çok yalancıyım. Ben bugüne kadar senin halkına karşı yalan söyledim, zulüm yaptım, tövbe ediyorum. O olmadan o duvar yıkılmaz. Uzun, kalın duvar vardır ve çok tehlikelidir. Atomu parçalamışlar. Daha Türkiye'deki ön yargıları paylaşılmış ya. Değil mi?
0: Evet. Bunun için ön yargılardan kurtulmak lazım.
1: Çok doğru. Ön yargı bak, ön yargı insanı köre ediyor. Eğer sen birisi gelecek atıyorum ki X adında bir şeyi çok güzel paylaşacak, vaaz edecek diyelim. Ama senin kilisende birisi demiş ki bu adam bizim mezhepten değildir, kötüdür ve ön yargıyla gidiyorsun. Ben öyle oldum. 3 gün önce böyle bir konferans gittim, hiçbir şey alamadım. Ön yargı vardı. Ben de kurtulmak için 14 kişilik bir gruptu, evime getirdim, yemek yaptım ki biraz hiç olmazsa kendimi rahatlatayım var ya. Ön yargı çok çirkindi. Ondan sonra tövbe ettim. Hiç kimseye karşı bir ön yargı davranmayacağım.
0: Evet. Bu anlamda belki merak eden dinleyicilerimiz de vardır ve bizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz de vardır. Hristiyanlık tam olarak nedir? Hristiyanlık inancı tam olarak nedir? Ve bu inancı merak eden kişiler ne yapmasını önerirsiniz?
1: Çok güzel. Her şeyden önce Hristiyanlık bir din değildir. Nokta.
0: Evet.
1: Hristiyanlık bir mezhep değildir. Nokta. Hristiyanlık İsa Mesih'i adım adım takip eden ve Mesih gibi yaşayan kişidir. Mesih, bak İncil'de Filipiler'de bak ne diyor? Diyor ki hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin. Ve bu Mesih İsa'da düşünce sizde de olsun. Evet. Ne demektir bu? Mesih nasıl yaşadıysa öyle yaşayacaksın. Mesih nasıl baktıysa öyle bakacaksın. Mesih bu elleri, eğer Mesih dünyada olsaydı bu eller, Mesih nasıl davranacaktı? İnsanları dövmek için mi? Yok. İnsanları yumuşak için. Sen de öyle yapacaksın. Yani her bir Hristiyan Mesih gibi davranacak. Hristiyan bu dünyada Mesih'in bir görüntüsüdür. Öyle yaşayacağız. Barış ardınca koşacak, merhametli olacak, sevecen olacak, bağışlayıcı olacak, düşmanını sevecek. Budur Hristiyanlık. Ve bulunduğu ülkeye, bulunduğu ülkede, ülkenin yönetimine saygılı olacak. Bulunduğu ülkenin yönetimlerine, başkanlarına, cumhurbaşkanlarına da dua edecek. Bak ne diyor burada, İncil'de ne diyor biliyorsun? Timoteus 2'de 1-2 diyor ki, her şeyden önce şunu söylerim. Tanrı yoluna, ne güzel, Tanrı yoluna, kutsallık yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla, o zaman kraldı, şimdi cumhurbaşkanıyla, bakanlarla, bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar, şükürler sunulsun. Böyle yapmak gider. Bu bir Hristiyan davranışıdır. Yine Hristiyan olmak, Rabbin söylediği söz uyarınca diyor ki, ne mutlu, ne mutlu yumuşak huylu olana, yumuşak huylu olacak. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayan, iyiliğe acıkıp susayanlar, iyilik yapmaya. Ne mutlu merhametli olanlar. Ne mutlu yüreği temiz, bak yüreği temiz olanlar. Ne mutlu barışı sağlayanlar. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm çekenler. Görüyorsun, bütün bunları yapacak Hristiyanlık budur. Yoksa belli şu kural yap, sabahleyin kiliseye git, oruç muruçtu değil. Tabii bunlar olunca oruçta da olacak, kiliseye de gideceksin.
0: Evet.
1: Ve tek bir cümle ile Mesih gibi yaşamak. Mesih yeryüzünde olsaydı nasıl yaşadıysa Hristiyan da böyle yaşamalıdır.
0: Evet, dediğiniz gibi Hristiyanlık bir din değildir. Tanrı ile bir ilişkidir.
1: Yes.
0: Ve bu ilişki aslında az önce saydığınız şekilde yaşamımızı sağlayacak olandır. Bütün program boyunca geçmişten günümüze aslında Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl yayıldığına baktık. Nasıl büyüdüğüne ve yeşerdiğine baktık. Ve aslında bu topraklar üzerinde yeşermeye devam ediyor. Ve edecek.
1: Evet, sona kadar gibi edecektir.
0: Evet, kesinlikle evet, öyle. Ve bu topraklarda aslında Hristiyanlık uzak değildir. İnsanlar bunun için araştırabilir, öğrenebilir ve ön yargısız bir şekilde bakabilir. Bunun için Protestan kiliselerine gidebilirsiniz, bir İncil alıp okuyabilirsiniz, konuşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz.
1: İnternete, YouTube'a girebilirsiniz, istediğiniz noktada
0: evet, bilgi alabilirsiniz. Evet, birçok seçenek var. Onun için Hristiyanlık Anadolu'da doğmuştur, sonradan gelmemiştir diyebiliriz.
1: Ve Hristiyanlığı benimsemek, Hristiyan inancının peşine gitmek, İncil okumak da yasalara göre, anayasaya göre de suç değildir.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir program serisi oldu bizler için. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum Behnam Bey size.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsin.
9: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
5: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
5: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
5: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
11: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
9: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
11: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
9: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
10: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Bayitekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.